Dilim damağım ne kadar kurursa kurusun, öpüşlere aşık oldum diye damla damla baldıran zehrine batırıp suyu parmak uçlarımla dudaklarıma sürdüm. Şehirlerin titrek lambalarını söndürdüm bu gece. Sana kavuşma tarihim, tenime batan toplu iğne acıları, mecbur kaldığın yolculukların, zamana gömdüğüm kanadı kırık kuşlar gibiyim şimdi. İpini boynuma geçirdiğim, karanlıklara koşan sonsuzluğumsun yani.

Yine bu kentin gecesine yağmur, benim de payıma sensizlik düştü. Yusuf'unu kaybetmiş Yakup misali, uykusuzluktan gözlerim kan çanağına döndü. Aleyhine kurulmuş cümlelerimin sonunda, varlığınla yokluğun arasında savaşıyorum. Sensiz kalma ihtimali, dört duvar arasında sıkışmış bir ruhun güneşe hasret haliyim şimdi. Ve ben her gece gözyaşlarıma karışan acılarını öpüyorum.

hiç sevmedi dediler. Gücendim yar. Yalanmış dediler. Bir anlıkmış dediler.

Ne can yazabildi gülüşünü, ne de Yusuf anlatabildi gözlerini. Suyun rengine benzer aşkı, tarifsizdir. Kaç şair geceyi sabah eyledi, sırf seni anlatabilmek için. Ve kaç mürekkep tüketti, sırf senin için. Ama unuttukları bir şey vardı, çünkü seni sevmek başka bir şeydi. Seni sevmek neye benzer bilir misin? Seni sevmek dar ağacına gülümseyerek giden denize benzer. Serhat'ın mızrabına. Ve seni sevmek neye benzer bilir misin? Seni sevmek özgürlüğe koşan evrime benzer. Viyana benzer, Berçem'e benzer. İşte öyle seviyorum seni. İşte öyle seviyorum seni.

Biyonefa. İnternetin olduğu her yerde, kesintisiz, seni. Biyonefa. Biyonefa.

0: Beyler. Viyana Efendi. Viyana Efendi. Hangimiz düşmedik kara? En iyiler. En iyiler. Viyana Efendi. Viyana Efendi.
1: Ali Süzen yayında. Yayında.
0: Viyana Efendi. Viyana Efendi.

0: many lives.
1: I knew Suzanne. I knew Suzanne. Herkese günaydınlar, hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar olsun. Başkent Viyana'dan sesimizin ulaştığı herkese sevgiler, selamlar. Haftanın son yayınında sizlerle birlikteyiz.

Yayın sponsorlarımız Mega Süpermarketler Viyana'da 4 şubesi ve bir toptancısıyla hizmetinizde. Artsetzentrum Simmering 11. Viyana'da, Geiselbergstrasse 28, Animo Eczanesi Wallensteinstrasse 61. Bovul Kebap Parndorf ve Floristorf 2 şubesiyle hizmetinizde. Kun Kargo Uluslararası Taşımacılık ve Gümrükleme Çözüm Ortağınız. Özellikle ticaretle uğraşan arkadaşlar, Floria Events Dekorasyon özel günlerinize anlam katıyor. Gürbey Restorant, Viyana'nın çorbacısı, 10. Viyana'da, Quellenstrasse 100 numarada. Rota Home ve Rota Möbel mağazaları, kaliteyi uygun fiyata almak isteyenlerin adresi. Bugün Viyana'da sıcaklık en yüksek 27 derece olarak bekleniyor. An itibariyle 20 derece bir sıcaklık var. Hava serin, gayet güzel. Nefes alabileceğimiz, bizleri yormayacak bir sıcaklık söz konusu. Çok sıcağı sevenler için belki iyi olmayabilir ama tam benim istediğim havalar.

Bugün Viyana, Burgenland ve Niederösterreich'te yani aşağı Avusturya'da karne günü. Okullar bugün itibariyle tatil oluyor. Belki de birçoğumuz bugün Sıla yoluna çıkacak, uçağa binecek ya da arabasıyla Türkiye'ye doğru anavatana yolculuk yapacak. Şimdiden yola çıkacak olanlara hayırlı yolculuklar. Güle güle gidin gelin inşallah. Sağlıcakla gidin gelin. Geri kalan 6 eyalette okullar önümüzdeki hafta tatil olacak. Salzburg, Steiermark, Oberösterreich, Kärnten, Tirol, Vorarlberg. Okullar bir hafta sonra tatil oluyor. Açılırken de bir hafta sonra açılıyor.

Maşallahınız var. Mesajlar çoktan geldi. Gelmeye de devam ediyor. Bakacağız bakalım bugün günün ilk mesajını kim attı? Top 5 listemize birazdan bakacağız. Ben de daha yeni sizlerle birlikte bakıyorum. Sürpriz var mı diye. Oo, sürpriz var bugün Top 5 listesinde. Çok büyük bir sürpriz. Sakın 7'de mesaj atanlar oynamasınlar yerleriyle. Kim kimin oğlusun diye sorarsan. Nihal Hanım günaydınlar. Hayırlı cumalar. Sağlık, mutluluk ve huzur dolu bir gün diliyorum. Selamlar diyor ve aleyküm selam. Hoş geldin. Güp güzel, musmutlu bir günün olsun. Suat Aksu günaydınlar Suat. Kim kimin oğlusun. Hayırlı cumalar, güzel bir günün olsun. Aa, elimdeydi diyor. Gude Morgen patron. Hayırlı cumalar, güzel bir gün olsun. Hoş geldin. Güp güzel, musmutlu bir günün olsun. Ispartalı Ayşe.

4, 5 tane mesajı ayırdım. İki tane okuyayım, ondan sonra top 5 listemize bakacağız. Selma Hanım günaydınlar, hayırlı cumalar abi, hayırlı işler, hayırlı günlerimiz olsun. Her günümüz böyle mutlu olsun inşallah herkese diyor. Nevşehir'den Selma Hanım, Karabük'le güp güzel musmutlu bir günün olsun. Hoş geldin. Kemal Ünal günaydınlar kardeşim. Abim iyi yayınlar, hayırlı cumalar. Tüm Viyana FM ailesine güzel, bereketli, hayırlı günler diliyorum. Eyvallah Kemal'im, işin gücün rast gelsin, güzel bir günün olsun. Mahmut Akçagöz, günaydın, hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar olsun herkese. Eyvallah Mahmut, işin gücün rast gelsin, kolay gelsin. Geleni, söyle, hadi, söyle Ferhat 54, günaydınlar Ferhat'ım. Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti üzerimize olsun inşallah. Hayırlı cumalar. Eyvallah. Hoş geldin. Güp güzel, musmutlu bir günün olsun. Ferhat'a dün bir yer sordum. Söylemedi bana neresi olduğunu. Herkes bilmesin dedi ya. Abi adamın gizli saklı böyle bildiği yerler var. Sordum, yok dedi, olmaz dedi. Vay be. Turgut. Hoş geldin Turgut. Hayırlı cumalar. İşiniz gücünüz rast gelsin. Selamlar diyor ve aleyküm selam. Güzel bir günün olsun. Hoş geldin Turgut. Bayram hayırlı cumalar. Günaydınlar diliyor. Eyvallah Bayram. Hoş geldin kardeşim. İşin gücün rast gelsin. Günün de güzel olsun. Tülay Hanım günaydınlar. Musmutlu sabahlarımız olsun. Hayırlı cumalarımız olsun inşallah diyor. Hayırlı yayınlar diliyor. Çok teşekkür ediyorum. Hoş geldin. Güp güzel, musmutlu bir günün olsun. 21. Viyana'dan Tülay. Burak Ergin günaydınlar. Hayırlı cumalar kardeşim. Hoş geldin. Şimdi top 5 listemize bakalım hızlıca. Ki onlar da mesaj atabilsinler. Top 5 listemizin 5 numarasında bugün Murat Baran var. Toprağım günaydınlar, hayırlı cumalar. Güp güzel, musmutlu bir günün olsun Murat Baran. Murat Baran bu sene izin var mı sende abi? 4 numarada bugün Tamer var. Her ikisi günaydınlar, hayırlı cumalar. Hoş geldin abi, sesindeyiz, kolay gelsin. Eyvallah. Tamer günün güzel olsun inşallah. 3 numarada bugün Aziz Başkan var. Ali abi günaydın, hayırlı cumalar, iyi yayınlar. Herkese kolay gelsin. Karneleri hazırladın mı abi? Kim ne kadar devamsızlık yapmış? Cezaları keselim. Eyvallah Azizim. Valla tam detaylı rapor tutamadık ya. Devamsızlık yapanları sınıfta bırakmak lazım. Aslında biz de karne verelim. Doğru söylüyorsun ya. Aziz güp güzel, musmutlu bir günün olsun inşallah. Top 5 listemizin 2 numarasında bugün Sadık var. Sadık günaydınlar. Hoş geldin. Güp güzel, musmutlu bir günün olsun kardeşim. İşin gücün rast gelsin. Ve bugünün en hızlı mesaj atanı top 5 listemizin 1 numarası. Saatler 07.00'ı gösterdiğinde mesajı ilk telefonumuza düşen dinleyicimiz. Feministlerin kraliçesi Demet. En büyük feminist. Demet tebrikler. Bugün en hızlı mesajı Demet gönderdi. Bakalım kendisini nasıl tebrik edecek, çok merak ediyorum. Günaydın abi, hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar olsun. Cumanın rahmeti, bereketi, feyzi hepimizin üzerine olsun. Rabbim tekrarını nasip etsin. Gidecek olan, gelecek olan günlerimiz gidenlerden daha hayırlı, daha güzel olsun inşallah. Herkese şeker tadında bir gün diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz Demet, hayırlı cumalar. Merve Hanım günaydınlar, hayırlı sabahlar. Hayırlı cumalar, hoş geldin. İyi yayınlar diliyor. Çok teşekkür ediyorum. Nesrin Hanım günaydınlar. Cümleten hayırlı cumalar diliyor. Çok teşekkür ediyorum. Güp güzel, musmutlu bir günün olsun.
Mehmet hoş geldin. Günaydınlar abi.

hayırlı cumalar diliyorum. Güzel yayınların olsun. Eyvallah kardeşim. Mehmet Özsarı güp güzel musmutlu bir gün diliyorum. Hak ettiğini bulamazsın sen yine gülüyorken. Uğur hacım aleyküm selam, güzel bir günün olsun. Hacım hayırdır, bu tarafa doğru mu geliyorsun? Şöyle attığın resme baktım da Rice Brüker'in üstündesin, istikamette 22. Viyana gibi görünüyor hacım. Hayırlı işlerin olsun, güzel bir günün olsun. Perihan Hanım günaydınlar, hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar diliyor. Çok teşekkür ediyorum, hoş geldin. Güp güzel, musmutlu bir günün olsun. Emin abla günaydınlar. Ali abi yayınlar, hayırlı cumalar, güzel bir hafta diliyorum diyor. Çok teşekkür ediyorum. Emin Erdatlı, güp güzel, musmutlu bir haftan olsun abla. BJK Murat, günaydınlar abi. Guten Morgen, kardeşim kolay gelsin. Eyvallah abi, güp güzel, musmutlu bir günün olsun. Fun Shop, 10. Viyana, Kuellenstrasse 40. Hayırlı işler, bereketli, bol kazançlar diliyoruz Murat abiye de. Umut Kaptan geldi. Hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar diliyorum. Güncel bir sıla yolunda, güncel bir gelişme vereyim dedim diyor. Eyvallah, sesli mesajı var, hemen yayına alalım, yoksa unuturum ben onu arada. Unutmadan yayına vereyim, bir saniye.

0: Hemen yayına vereyim.
1: Günaydın herkese. Viyana FM ailesine, aile sabahlar diliyorum. Bol kazançlar diliyorum. Size bir güncel bir haber vereyim. Bulgaristan göz açtırmıyor. Hele de sınır kapısında didik didik ediyorlar araçları. Şüphelendi araçları direkt X-ray'e alıyorlar. X-ray'den sonra boşaltmaya alıyorlar. Efendime söyleyeyim, Romanya yine hız limite mutlaka ara yollardan geçtiğiniz için hız limite çok dikkatli uyalım. O yollar bayağı sıkıntılı. Ama ben bir tır şoförü olarak ben ceza yedim yani. 90'la gittim aldı. Ben bile ceza yedim. Efendime söyleyeyim, Kapı Kule sınır kapısı ana vatan, cennet vatanımız için maalesef öyle bir şey diyemeyeceğim. Çünkü bizim memurlarımız bilmiyorum yani çok garip garip hareketleri var. Yani tuhaf tuhaf sorgulama, ne var arabada, ne için geldin, kaç gün geldin, ne yapacaksın. Böyle tuhaf tuhaf sorular sordu bana yani. Ben tır şoförüm yani, yük getirdim. O yüzden bilmiyorum yani, çok farklı insanlar var. Yani ondan hariç İstanbul istikameti, Beykoz istikametinden otoyol çalışmaları yine devam ediyor. Maalesef İstanbul'da da aynı durum. Ama yollar temiz, güzel, sıkıntı yok. Sadece hız limitlerimize uyalım ve 10 bin eurodan fazla para götürmeyelim efendim. Gerçekten hani sıkıntı yapıyorlar. O yüzden ve adam başı 2 paket sigara. Sigara kullanan arkadaşlarımız var, abilerimiz var, teyzelerimiz var, yengelerimiz var, dedelerimiz var. Yani lütfen 2 paketten fazla götürmeyelim. Yani bana nasıl anlatmıştı memur? 23 tane paketin varsa bir tanesi, yani bir kartona ceza yazıyorlar açıkçası. O yüzden yani bayağı sıkıntı bu sene. Ama herkese hayırlı cumalar yine diliyorum. Hayırlı sabahlar, hayırlı işler diliyorum. Bol kazançlar. Allah işinizi rast getirsin cümleten. Görüşmek üzere.
0: Umut Kaptan'a çok teşekkür ediyoruz bu kıymetli bilgiler için, değerli bilgiler için. Arkadaşlar, Bulgaristan'da her sene olduğu gibi bu sene de didik didik araçlarınızı arıyorlarmış. Bilginiz olsun. Yani aracın herhangi bir yerine bir şey saklayıp da götürmeye çalışmayın. X-ray cihazları hepsini görüyor, hepsini biliyor ve daha dikkatli arıyorlar. Bu sigara olayında da şöyle, her ülkenin kendi kanunu var. Türkiye'den Avusturya'ya uçakla gelirken bir karton kişi başı sigara getirebiliyorsunuz. Ama arabayla gelirken Türkiye'den bir karton alıp gelirseniz sıkıntı olur. Çünkü Macaristan'da 25 adet sigara hakkınız var. Yani adet derken dal diyorlar ya sigarada, bir dal sigara ver diye. Bir paket artı 5 adet. 25 taneden fazlasına ceza kesiyorlar, el koyuyorlar. Bilginiz olsun. Her ülkenin sigara konusunda ya da çay konusunda, kahve konusunda kuralları farklı farklı. Farklı vergilere uyguluyorlar. Bilginiz olsun. Türkiye'de Kapıkule'de girdiniz ya da İpsala'da fark etmiyor. 3 karton sigara alabiliyorsunuz ama her ülkenin şartları, tekrardan söylüyorum, farklı. Bunları göz önünde bulundurun. Bunlara göre hareket edin. Boşu boşuna ceza yemeyin. Ve üzerinizde en fazla 9.999 euro para ya da ziynet eşyası ya da değerli eşya bulundurun. Fazlasına el koyabiliyorlar. Artı ceza da yazıyorlar. Bu bilgileri sizinle paylaşalım. Yollarda inşaat çalışmaları var. Hız kurallarına uyalım. Romanya'da ara yollarda dahi hız limitlerine dikkat etmenizi tavsiye etti Umut Kaptan. O yoldan çok gitmediğim için bilmiyorum ama Sırbistan'da EDS dediğimiz bir denetim sistemi var. Elektronik denetleme sistemi. Bu sistemde bir noktada başlıyor sizi denetleme. O noktadan çıkana kadar hız limiti ortalamanızı alıyor. Eğer onun üzerinde giderseniz, hani radar yok diye rahat rahat arabayı sürmeyin, gaza basmayın. Çünkü 10 dakikada geçmeniz gereken yeri 8 dakikada geçerseniz cezayı yersiniz. Bilginiz olsun. Bir kavuşsak... Bu bilgileri ilerleyen dakikalarda tekrardan vereceğiz. Konu gelmişken hızlıca değinmiş olduk. Umut Kaptan'a da tekrardan teşekkür ediyoruz. Ahmet Yakup Duman, günaydınlar abim. Hayırlı, bereketli cumalar diliyorum. Eyvallah Ahmet, hoş geldin. Güpgüzel, musmutlu bir günün olsun. Ahmet de bugün yola çıkacaklardan, yanlış hatırlamıyorsam. Burdurlu Mehmet, günaydınlar kardeşim. Ali abi, hayırlı cumalar, günaydınlar. Hayırlı işler, kolaylıklar diliyorum. Allah'a emanetsiniz diyor. Eyvallah kardeşim, hoş geldin. Güpgüzel, musmutlu bir günün olsun. Kolaylıklar diliyorum. Onur, aleykümselam. Günaydın herkese. Hayırlı cumalar, güpgüzel günümüz olsun abim diyor. Bir fenere bir de sana hastayım. Eyvallah Onur'um, hoş geldin. İşin gücün rast gelsin inşallah. Günaydın, hayırlı cumalar diliyorum. Gonca Hanım geldi, hoş geldi. Güpgüzel, musmutlu bir gün olsun. Nuray abla günaydınlar. Nuray Altıntaş, günaydın, hayırlı cumalar Ali Bey. Çok teşekkür ediyorum abla. İşin gücün rast gelsin. Güzel bir günün olsun. Mesut abi geldi. Mesut Reis, günaydınlar. Hayırlı cumalar Ali. Hak edenin günü güzel olsun. Reis'ten selam ve aleyküm selam abi. Güpgüzel, musmutlu bir gün diliyorum Mesut abi. Hayırlı cumalar. Musmutlu günaydınlar, hayırlı bereketli cumalar diliyorum herkese. Kader Hanım geldi, hoş geldi. Güpgüzel, musmutlu bir günün olsun Kader Hanım. Bakalım bakalım, hızlandıralım. Ramazan Yıldız, günaydınlar kardeşim, aleyküm selam. Abi, tüm çalışanlara kolay gelsin. Başta Ekol Elektroteknik. Eyvallah Ramazan, işin gücün rast gelsin. Yok mu bugün Orhan Usta? Ayten Hanım, günaydınlar, hayırlı cumalar, hayırlı yayınlar, mutlu hafta sonları şimdiden diyor. Çok teşekkür ediyorum. İstanbul'a sevgiler, selamlar. Zehra Hanım, günaydınlar, hayırlı cumalar, hoş geldin, günün güzel olsun. Bahar Hanım, günaydınlar, hayırlı cumalar, hoş geldin, güzel bir gün diliyorum. İbrahim Polat, günaydınlar kardeşim, hoş geldin, güpgüzel, musmutlu bir günün olsun. Cevat, günaydınlar, hayırlı cumalar Ali Bey, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum Cevat, uzun bir süredir yoktun, nerelerdesin Cevat? İngiltere, Norwich. Leyla Hanım, günaydınlar Ali Bey. Viyana FM Slow dinlemiştim şimdiye kadar. Ben de Ali Bey yine uyuyakaldı dedim kendi kendime. Günahınızı aldım diyor. Demet olmasaydı zaten saat 9'a kadar bir tane günahımız kalmayacaktı sayemde diyor. Ama feminist arkadaşım sağ olsun hatırlattı. Bu arada toprağımı tebrik ediyorum. Birinci olmuş diyor. Evet, toprağım birinci oldu. Günaydınlar, hayırlı cumaların olsun. Güzel bir günün olsun Leyla Hanım. Yani doğru, bizim uygulamamız üstünde şu anda bayağı bir radyo var. Sayısını ben de bilmiyorum. Viyana FM Pop, Viyana FM Slow, 90'lar, Türkü, Mix. Vallahi hepsinden var. Bir dünya radyomuz var. Ben de bazen o anki ruh halime göre radyoları dinliyorum sırayla. Ayhan Sarı, günaydınlar. Hayırlı cumalar diliyor. Eyvallah, hoş geldin abi. Güpgüzel, musmutlu bir günün olsun inşallah. Zeyno, günaydınlar. Viyanalı Zeyno, hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar. Sevgili Ali Süzen, Allah araçla yola çıkacak olanların yardımcısı olsun. Sağlıkla gidip gelsinler inşallah diyor. Çok teşekkür ediyorum. Amin inşallah. Günaydınlar, hayırlı cumaların olsun. Hoş geldin. Yola çıkacak bütün takipçilerimize hayırlı yolculuklar diliyoruz. Bütün dinleyicilerimize. Erhan Diker, günaydınlar. Ali Süzen, hayırlı cumalar, selamlar, sevgiler. Eyvallah Erhan abi, hoş geldin. Sefalar getirdin. Güpgüzel, musmutlu bir günün olsun. Hayırlı işlerin olsun. Naide, günaydınlar. Hayırlı cumalar, keyifli yayınlar diliyorum. Hoş geldin Naide. Güzel bir günün olsun. Bugün yolculuk var mı Naide? Yasin Akboğa, günaydınlar kardeşim. Hoş geldin. İyi yayınlar diliyor. Eyvallah Yasin. Star Ryzen. Hayırlı işler, bereketli, bol kazançlar diliyoruz. Haydar'ım, günaydınlar. İyi yayınlar. Ben Haydar. Günümüz aydın olsun. Eyvallah. Yani yazmasaydın Haydar olduğunu kesinlikle bilemezdim zaten. Nereden bileceğim? Cümleten alayımızın hayırlı cumalarımız olsun. Hayırlı hafta sonlarımız olsun. Eyvallah kardeşim. Hoş geldin. Güpgüzel, musmutlu bir gün diliyorum. Günaydınlar Ali Bey. Hayırlı cumalar herkese. Severek dinliyoruz. Bağımlılık yaptı diyor. Eyvallah Emre. Hoş geldin. Güzel bir günün olsun. 22. Viyana'dan Emre. Emre Barut. Emre, senin soy ismin ne? İstanbul'dan Aydın abi var bizim. Aydın Barut. Soy isminiz aynı, haberin olsun. Şimdi tebrik mesajlarına bakalım. Tebrikler Demo'cum diyor. Viyanalı Zeyno Demo'yu tebrik ediyor. Nesrin Hanım da tebrik ediyor. Demet Hanım'ı tebrik ediyorum diyor. Bakın, kadın dayanışmasına bakın şimdi. Ondan sonracığıma Bir saniye, bir saniye. Demet ablamı çok ama çok tebrik ediyorum. Onca erkeğin arasından geldi, birinci oldu diyor. Selma Hanım, Nevşehirli Semra Hanım. Bak, görüyor musunuz? Yaşasın diyor feministim. Demet'im tebrikler diyor. Tülay Hanım da tebrik ediyor. Suat Aksu da tebrik ediyor. Demet abla tebrik ediyorum seni diyor. Bugün en hızlı mesajı saatler 07.00'ı gösterdiğinde Demet attı. İlk kez mi birinci oluyorsun Demet bu arada? Bugün biraz kaynatalım abi programı diyor. Karne gününe de olsa. Kaynatalım Kemal. Şu mesajları bir toparlayalım. Kaynatmak sizin işiniz zaten. Vay vay vay. Demet ablam birinci olmuş. Pek de güzel olmuş. Kendimi de en içten dileklerimle kutluyorum. Tebrik ediyorum. Zirve en çok biz kadınlara yakışıyor demiş Demet. Kendi kendini tebrik ediyor. Vay be. Şimdi kendi kendini tebrik ediyorsun. Sıkıntı yok, gayet güzel. Ama kendi kendine cevap verirsen büyük sıkıntı var. Yani onu söyleyeyim. O büyük bir sıkıntı. Cem, günaydınlar kardeşim. Hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar abi. Güzel bir hafta sonu diliyorum herkese. Çalışan herkesin işleri kolay olsun. Birinci bir yandan selamlar. Allah'a emanetsiniz. Eyvallah Cem. İşin gücün rast gelsin kardeşim. Kolaylıklar diliyorum. Cem kendine gelmiş maşallah. Sayfa sayfa. Herkese hayırlı cumalar. Çok teşekkürler Merve Hanım. Yıldız Hanım günaydınlar. Hayırlı cumalar Ali Bey. Bugün yoğunluktan yazmakta geciktim. Canınız sağ olsun. Tebrik ediyorum Demet Hanım diyor. Çok teşekkürler. Güzel bir gün diliyorum. An itibariyle kıymetli eşimde yayına giriş yaptı. Günaydınlar, hayırlı cumalar diliyor herkese. Günaydın, hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar herkese. İyi yayınlar diliyorum Ali diyor. Murat abi geldi, Murat Erdatlı. Hayırlı işlerin olsun Murat abi, hoş geldin. Güp güzel, mus mutlu bir gün diliyorum. Canımın darasında kaç yer, delik deşik, kaç sana bana, kaç sana. Emin abla da, Emine Erdatlı, Demet'i tebrik ediyorum diyor. Eyvallah abla. Herkes Viyana FM'e karne versin bence. Ama Türkiye notlarıyla, Avusturya notlarıyla mı diyor. Ha. Tamam, siz bana karne verin, olur, anlaştık. Sıkıntı yok, Viyana FM'e bir karne verin bakalım. İstek şarkımı da yazayım abi diyor unutmadan. Sen sonra unutuyorsun malum, B12 eksik sende. Sormayın ya, yaşlandık, B12 eksikliği var. Normal normal. Bak arada bir satır mesajı da okumamışım hatta. Şimdi şöyle mesajlara bir göz attım. Abi ya ne örüyorsun diyor. Ne öreyim valla. Yani feminist de feminist dedik, bir şey yapmadım ben. Kesin bilgi veriyorum. Başıma gelenler başkasının problemi olmasın. Kaç sana. Hayırdır naydi.

0: Şimdi dün birkaç bilgi vardı. Onlarla ilgili biraz araştırma yaptım, öyle geldim. O bilgileri paylaşacağım birazdan. Aziz Başkan, eyvallah kardeşim. Şöyle yapalım. Önce bir yol durumunu sunalım. Yol durumundan sonra Şenol'un sesli mesajı var. Mesajlar var. Onlarla devam edelim. Sonrasında da bana bir not verin bakalım. Nasıl bir not vereceksiniz? Viyana FM'i notlarsanız sıkıntı. Ama ben size söyleyeceğim. Ona göre not yazacaksınız. Tamam mı? Yani karnede bir tane not olmaz malum. Ayarlayacağız. Hemen birazdan.
1: EasyTrack araç takip sistemleri yol durumunu sunar. Artık aracınızın ve çalışanınızın peşinden koşmayacaksınız.
0: Şimdi malum cuma günleri Viyana'da sabah saatlerinde pek trafik olmuyor. Bugün de aynı şekilde Viyana trafiği gayet güzel. Bugün detaylı bir yol durumu anlatmayacağım sizlere. An itibariyle aşağı yukarı Viyana'nın her yerinde yollar tertemiz, apaçık, herhangi bir sıkıntı yok. Yemyeşil görünüyor, kaza maza da yok çok şükür. Rahatlıkla, gönül rahatlığıyla yola çıkabilirsiniz arkadaşlar. Bazı yerlerde hafif yoğunluklar var ama o da çok abartılacak bir yoğunluk değil. Ana arter Südostangent'e biliyorsunuz Viyana'nın can damarı, her iki yönde açık, herhangi bir sıkıntı yok. Havaalanı yolu her iki yönde açık. A2 Viyana Wiener Neustadt arası Graz yolu açık. Herhangi bir sıkıntı yok. Şehir içlerinde de aynı şekilde. Sadece Nussdorf ve Gürtel'de hafif bir yoğunluk var. Ha bu arada şöyle de bir şey var. Sabah geldim. Biraz geciktim. 5-6 dakika. Ya sokakta inşaat çalışması başlamış. Benim arabayı park ettiğim yerde. Stüdyonun orada. Zaten başka park edecek yer de yok. Alternatif yer de yok. Sabah sabah park yeri aradım. Yaz geldi ya, hemen kazmaya başladılar abi, hiç affetmiyorlar. İki tane konteyneri yerleştirmişler, park yerlerini kapatmışlar. Ne yapacak vatandaş hiç? Vallahi olan biz oluyor. Neyse inşallah hızlıca bitirirler. Böyle de bir durum var yani, yaz geldiğinde her yeri kazıyorlar. Bu bilgileri de vermiş olalım, yol durumu bugünlük bu kadar, kısa.
1: EasyTrack araç takip sistemleri yol durumunu sundu. Artık aracınızın ve çalışanınızın peşinden koşmayacaksınız.
0: Ömer abi günaydın. Ömer abi hoş geldin. Hayırlı cumalar Ali Bey. Herkese hayırlı işler. Eyvallah Ömer Akkuş. Güzel, musmutlu bir günün olsun. Kolay gelsin Ömer abi. Cesaret abi aleyküm selam. Hayırlı cumalar. Viyana FM ailesi diyor. Eyvallah Cesaret abi. İşin gücün rast gelsin. Ahi Bekaray 16. Viyana. Orada bizi dinleyen bütün arkadaşlara da çok teşekkür ediyorum. Haydar'ım da notu verdi. Tabii ki. 5 üzerinden 5 sana diyor. Viyana FM 5 üzerinden 5. Yayın akışı hepsi 5 ama Ali Süzen 0. Sen oturdun. Allah razı olsun Haydar'da. Beni bu kadar sevdiğini bilmiyordum yani. Sen otur 0 Ali Süzen diyor ya. Şarkısını yazmış, sürpriz olsun. Hangisi olduğunu söylemeyeceğim. Vay damar bir şarkı ya, Allah Allah. Tebrik eden bütün arkadaşlarım ama en içten dileklerimle kalpten teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar diyor Demet. İstek şarkısında yazdı, birazdan dinleteceğim. İkinci bölümde dinleteceğim. Haydar amca geldi. Günaydınlar sevgili Ali Süzen. Cumamız mübarek olsun. İyi yayınlar, iyi hafta sonları diliyorum. Eyvallah Haydar amca hoş geldin. Güp güzel, musmutlu bir günün olsun. Haydar amca Marmaris'teydi en son. Eğer yerini değiştirmediyse. Oradan Kapadokya'ya vesaire gidecek. Şimdi Naide'nin başına gelenleri kısaca, hızlıca ve okuyayım. Araba ile giderken herhangi birinin pasaportunu bitimine 3 ay kaldıysa sakın geri geldiğimde halledeyim demeyin diyor. Mesela 2 ay kalacaksanız son bir ay ihtimalini göze alıp geri göndermiyorlar diyor. Evet olabiliyor. Pasaportlar hatta 3 ay değil arkadaşlar, en az 6 ay geçerlilik süresi olsun. Bilginiz olsun pasaportlarda. Yani öyle son güne kadar bırakmayın pasaportları. Buradan hemen not pasaport çıkartabiliyorsunuz. Fakat not pasaportta Türkiye için konsolosluktan vize alınması şart diyor. Macaristan'ı geçebiliyorsunuz ama Sırbistan geri gönderiyor. Dubai ve Amerika'dan not pasaport ile sade geçiş yapabiliyorsunuz, geri dönüş olmuyor. Türkiye bir de diğer Arap ülkelerine giriş vizesiz mümkün değil. Kişi başı vizeler Türkiye için 220 euro. Vay be, not pasaport alırsanız vizeler 220 euroymuş Avusturya vatandaşlarına. Benim bildiğim normal pasaportlarda 3 aya kadar ücretsiz devam edebiliyorsunuz. Yani ücretsiz giriş çıkış yapabiliyorsunuz. Gürcan abi günaydınlar, hayırlı sabahlar. Kardeşim iyi yayınlar diliyorum. Hayırlı bereketli cumalar olsun. Gürcan abim kahvesiyle birlikte geldi her sabah olduğu gibi. Güp güzel musmutlu bir günün olsun. Ge und o da. Ah o pasaportlar, ah diyor Yasin, değil mi Yasin, sorma, ah o pasaportlar, ah. Arkadaşlar sürekli uyarıyoruz, pasaportlarınızı, vizelerinizi, geçerlilik tarihlerini mutlaka mutlaka kontrol edin, ihmal etmeyin. Abi sana kuyruklu yıldız veriyorum ben diyor. Kalpler eyvallah Kemal'im, sağ olasın, cansın diyor. Günaydın patron, günaydın Viyana FM'ciler. Vay vay vay, Demet ablam birinci olmuş. Köle Zöhre, yıldızımızın ışıl ışıl zirve dereceye girenleri tebrik ediyorum. O ne oluyor ya? Köle Zöhre, yıldızımızın ışıl ışıl zirve derecesine girenleri de tebrik ediyorum diyor. Allah Allah. Şerife müdüremiz geldi, hoş geldi. Güp güzel, musmutlu bir gün olsun inşallah. Benden 10 üzerinden 10 kardeş diyor. Bir de Azer Bülbül'den bir tane şarkı. Eyvallah Murat abi, BJK Murat. O kadar konuşmaktan feminist Demet'e yer kalmadı. Tebrik ediyorum feminist Demet'i diyor. Şenol geldi, hoş geldi. Güp güzel, musmutlu bir gün olsun Şenol.
2: Selamünaleyküm, hayırlı cumalar kardeşim. Herkesin cuması mübarek olsun. Sıla yoluna giden arkadaş, dostlara da, gurbetçilere de hayırlı yolculuklar diliyorum. Stres yapmadan güzel bir yolculuk geçirmelerini diliyorum. Malum stres olacak, trafik olacak, herhangi bir istenmedik şey de yaşanabilir. Yani stres yapmadan tadını çıkar çıkar yavaş yavaş gitsinler. Bir de arabalarınızı, yani arabaları fazla yükleme yapılmaması bence en mantıklı. Çünkü ne kadar çok arabada yük olursa o kadar da araba eziyet çekmiş oluyor. Yani bozulma, zarar görme imkanı da çok oluyor. Artı arama işlemleri uzun sürüyor, sürüyor da sürüyor. Yani bunu biz Türk halkı olarak biraz kısabilirsek iyi olur. Yani bazen görüyorum böyle televizyonlarda adam tıka basa doldurmuş arabayı. Yani sanki Avrupa'yı Türkiye'ye taşıyor. Yani bunları biraz dikkat edersek bence daha iyi olur.
0: Şenol, o arabayı tıka basa dolduranların başında ben geliyorum. O araba dolacak, o yola gidiyorsa o araba dolacak Şenol. Bir ikincisi, bir de Şenol diyor ki stres yapmayın, ufak tefek şeyler olur falan. Şenol'un başına gelse var ya, ilk kavga eden Şenol olur. Başkasına akıl vermesi kolay. Stres yapmayın, kavga etmeyin falan. Şenol'un başına gelecek, sırasını kapacaklar, hemen dalar Şenol. Yani öyle de bir durum var. Neyse, başkasına söylemesi hep kolay oluyor. Bu işler böyledir. Devam edelim. Başka ne demiş bakalım?
2: Bir de kısa şu para konusuna değineceğim. Para konusunda çok para yanınızda taşımayın. Yani ben bir hesap açtım Türkiye'de. Oraya hep böyle para yolluyorum. Eşlen, dostlan. Buradan para götürmüyorum. Türkiye'de o parayı yiyorum. Yani böyle daha basit şeyler var. İnsanın kafası ağrmıyor, düşünmüyor, sorun yapmıyor. Bunu da söylemek istedim. Ali biraz uzun oldu kardeşim ama hakkını helal et. Yani üç şeyi bir arada anlattım. Nefes nefese bıraktım beni.
0: Yayını gasp ettin.
2: Hadi hepinizi seviyorum. Allah'a emanet olun.
0: Eyvallah Şenol, yayını gasp ettin. Daha ne yapacaksın? 2 dakika mesaj göndermiş arkadaş, bu nedir ya? Nedim Başkan, Nedim Soylu, hayırlı cumalar, hoş geldin. Güp güzel, musmutlu bir günün olsun, hayırlı cumalar. Nedim Başkan, Kayseri'de miydin sen? Size de 10 numara 5 yıldız veriyorum Ali Bey diyor. Demet de tebrik ediyor Ayten Hanım. Teşekkür ediyoruz, sağ olsun, var olsun. Viyana FM 10 puan, Haydar'a katılıyorum abi diyor. Otur diyor, -1 abi sana. Çok şükür bugünleri de gördük. Eksi almadık demeyiz artık. Onur eyvallah. Aman patron ya diyor. Zöhre yıldızımsınız. Dur biz, ne bu ya? Ha, aman patron ya diyor. Zöhre yıldızı mısın? Demet'im zirve ışıl ışıl olmuş. Bir de okuyabilseydin ille de sesli mesaj mı atmam lazım diyor. Valla sen nasıl yazdıysan ben öyle okuyorum ya. Zorlanıyorum. Konuyu bilmeyince toparlayamıyorum cümleyi. Biraz önce okuduğumuz şeyler Nahide'nin yazdığı Avusturya vatandaşları için gerekliymiş. Bilginiz olsun. Zaten o şekilde söyledik. Hani Avusturya pasaportunuzun geçerlilik süresinde bir sıkıntı olursa eğer Notfall acil pasaport çıkartıyormuşsunuz. O pasaportla da vizesiz giriş yapabildiğiniz ülkelere dair mesela Türkiye'ye 220 euro vize parası vermeniz gerekiyormuş kişi başı, bilginiz olsun. Kemal'in sesli mesajı var. Hızlıca devam edelim.
3: Pasaport değil, paşaport.
0: Ha pardon.
3: Paşaport.
0: Pardon. Lütfen. Çok özür diliyorum Kemal. Yani pasaport değil, paşaport olacak. Paşaport. Ya ben nasıl bu detayı unuttum ya. Vallahi hakkınızı helal edin. Hep bende hata. Bize yaramadı, yaramadı yüreğimi dağladı. Tebrik ediyorum demomu. Birinci olmuş. İşte benim bacım diyor. Günaydın herkese. İyi yayınlar Ali abi. Hayırlı cumalar herkese. Ternisli Tülay geldi. Tülay Hanım neredesin sen ya? Yaşıyor musun? Uzun bir aradan sonra mesajı geldi. Tebrik ediyor demoyu. Hayırlı cumaların olsun. Hoş geldin. Güpgüzel, musmutlu bir gün diliyoruz. Nihat'ım geldi. Aleyküm selam kardeşim. Hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar abi. Eyvallah Nihat. Güpgüzel, musmutlu bir günün olsun. Hayırlı işlerin olsun. Base Bike, Praga Strasse 26, 21. Viyana. Nihat da karnesini aldı. Öğretmenlere karne var mı Nihat? Şenol abi otur diyor. Sana da sıfır diyor. Onur. Seviliyorsun kardeşim. Eyvallah Şenol. Güzel bir günün olsun. Hayırlı cumaların olsun. Selma Hanım günaydınlar. Belçika. Selamlar Ali Bey. Hayırlı yayınlar diliyorum diyor. Çok teşekkür ederim. Hoş geldin. Güpgüzel, musmutlu bir günün olsun. Mavi kart varsa not pas yeter diyor. Ha. Mavi kart varsa çifte vatandaşlar için not pas yetiyormuş. Bakın detaylı bilgi Star Ryzen'de ya. Star Ryzen biliyor bu işleri. Ya Yasin çok yoğun. Çok yoğun olmasa Yasin senin başına salardım hep milleti. Pasaport vize ile ilgili bir sıkıntınız varsa Star Ryzen'i arayın yardımcı olsun. Yasin diyor. Ulan zaten bizim yüksek sezon. Tam iş yapacağımız zaman. Bir de böyle boş işlerle uğraşalım. Yoksa da mavi kart alın diyor ya. Vize 200 euro. Mavi kart 5 euro. Aynen mavi kart ucuz arkadaşlar. Masraf parası 5 euro ya. Bir kahve parası. Mutlaka mavi kartını alın ve yanınızda bulundurun. Yağmur, yağmur diye soğuttunuz. Yazı bitirdiniz be kardeşim diyor. Hacım, hava çok güzel hacım ya. Vallahi muhteşem. Tam benim sevdiğim hava. Süleyman günaydınlar Süleyman. Abi hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar, hayırlı yayınlar. Eyvallah Süleyman'ım hoş geldin. Süleyman Baş, güpgüzel, musmutlu bir günün olsun. Pazartesi Kayseri'deyim başkan diyor. Ha, daha gitmemiş. Erdatlı'nın numarası lazım. Kitabı almak için. Sen daha kitabı almadın mı ya? Oo, Nedim Soylu. Hemen gönderelim abi. Hemen operasyon yapalım.

Ali Bey, sana ve ekibine puan verilmez. Siz özelsiniz, iyi ki varsınız. Rabbim sizi başımızdan eksik etmesin diyor. Estağfurullah canım. Alt üstü yayın yapıyoruz Nihal Hanım ya. Ekibimizdeki arkadaşlar da öyle. Herkes işini yapıyor. Hep birlikte güzel bir iki saat geçirelim. Ya da gün boyunca diğer yayıncı arkadaşlarımızla birlikte hani modumuzu yükseltmeye çalışıyoruz. Amacımız bu. Gününüze renk katmaya çalışıyoruz. İnşallah bunda da başarılı oluyoruzdur. Paşaport. Aleykümselam Rıza. Ali abi hayırlı cumalar. Kızım birini bıraktım okula. Şimdi diğer kızı bırakacağım. Saat 10'a kadar peşlerinde koşacağız artık diyor. Vallahi Rıza, yapacak bir şey yok. Kızları bırakacaksın okula. Karnelerini alacaklar. Geri toplayacaksın, eve getireceksin. Böyle baba olmak kolay değil. Yiyenlerimize de Allah zihni açıklığı versin. Bahtlar açık olsun inşallah. Rıza, senin de hayırlı işlerin olsun kardeşim. Tebrik edenlere teşekkür ediyor Demo. Viyana FM'e 10 üzerinden 10. Senin notunu kırdım abi diyor. Mesajları eksik okuyorum. Bazen de hiç okumuyorum. Arada gözün de görmüyor. Şiveleri de hep katlediyorsun. İstek şarkılarını hiç dinletmiyorsun. Dinletince de çok konuşuyorsun üzerine. 10 üzerinden 5. Yeter abi bence. Sana diyor fazla bile diyor. Allah. Vay be. İyice gömdünüz bize. As sağlık olsun be. Vay vay, Haydar Bey mekana giriş yapıyor an itibariyle.

Haydar bir de park edebilseydin o küçük ya kocaman yere küçücük arabayla park edemiyor. Yok böyle bir şey ya. Bu son olsun diyor ya. Bu mesaj diyor. Sesli mesaj atmış Şenol. Bu diyor son olsun. Beni rahat bırakın kahve içiyorum. Şenol biz seni rahat bırakıyoruz da sen bizi rahat bırakmıyorsun. İki de bir mesajlarını tahrik ediyor.

0: Valla benim hatun bana bir karne yapmış. Bırakın sınıfta kalmayı, bakın geçmeyi geçtim zaten. Geçemiyor sınıfı da. Sınıfta kalırsınız ya. Abi sınıfta bile bırakmıyorlar. Okuldan atıyorlar beni. Ya nasıl bir karne bu ya? Nasıl bir karne ya? Bu kadar mı kötü notları? Eyvah eyvah. Eyvah eyvah. Abi karne şey gibi. Bahis bürosu gibi. 1-0, 1-0, 1-0. Hep ev sahibi kazanıyor ya da berabere bitiyor. 2 yok deplasman. Bu kadar kötü bir karnem var. Yok Allah. Hiç üşenmedim diyor, sana karne yaptım. Sınıfta kaldım. Üzülerek söylüyorum. Sınıfta kalmamışım. Okuldan atmışsınız beni. Şenol'un sesli mesajını yayına bir verelim hızlıca.
1: O konuda haklısın canım, o öyle öne bene. Yok yok kardeşim, o konuda haklısın canım, o öyle öne bene biri dalırsa bitecek iş hiç. Onun şansı yok yani. Öyle kurnazlığı asla tahammül ederim. Hayattan nefret ettiğim bir şey zaten insanın böyle aptal yerine koyması. O başka konu. Ben genelde diyorum hani böyle yolda giderken veya çıkarken biraz daha relax olalım, stresli olmayalım, işte yola çıkıyoruz falan. O bağımda dedim. Tamam mı? Ya Gülcan abi gibi olun. Onu biraz örnek alın. Ya adamın motoru kopsa sıkıntı yok ya. Adam gülüyor ya. Nerede diyor, kafeterya var. Neyse. Seviyorum hepinizi. Allah'a emanet olun. Artık haftaya nasipse İtalya'dan görüşürüz Ali. Bir sürprizim var sana ama bakalım.
0: Hadi inşallah bakalım. Sürprizleri severim arkadaşlar. Her türlü sürprizi açayım. Kötü olmasın sürpriz yalnız. Abi Süleyman gelmemiş diyor. Allah Allah, Süleyman nasıl gelmemiş ya? Süleyman bugün 10. Viyana'ya uğruyorsun, Şahin Bekara'ya. Bak bitmiş, Pindirinksler bitmiş ya. Tanju seni bekliyor orada. Tanju artık benim kankanım. En sevdiğim arkadaşım Tanju. Haydar'la Aziz de kimmiş ya? Süleyman sen gitmedin diye bak Aziz fırça yemiş. Olmaz böyle Süleyman ama. Ben Onur. Haydar'ım park edemiyorsan Kemal'i yollayayım hemen, hikayeyi anlatırsın diyor. Allah Allah. Anlatsın da bir dinleyelim. Devamsızlıktan sınıfta kaldın, bizi yalnız bıraktığın günlere say abim diyor. Allah Allah. Ne kadar dertliymişsiniz benden ya. Murat abi yoğun musun bugün? Murat Erdat'la. Viyan FM'e 10. Ali Süzen 10. Diğer yayıncı arkadaşlara da 10 diyor. Eyvallah Murat abi, can ya. Murat abi görüyor musun? Bak her konuda espri yapıyor. Bu konuda hiç taviz yok. Murat abi her zaman bir numara. Eyvallah Nedim Soylu. Bakalım Kemal ne demiş?
2: Abi şu seni beğenmeyen arkadaşlar var ya, Onur Bey ile Haydar Bey. Allah aşkına bunlara bir gün mikrofonu ver de bir bakalım ne yapıyorlar. Çok merak ettim. Yani seni beğenmiyorlar ya, bir de onları görelim. Doğru mu?
0: Bir performans.
2: Bizi eleştiriye açığız ama onları da bir görelim.
0: Bir performans bekliyoruz onlardan da Kemal. Aynen, bir gün stüdyo alayım onları da, bir cumartesi günü. Bir performans yaptıralım bakalım, nasıl, neler yapıyorlar, neler söylüyorlar. Buraya gelince ben ne yapacaklarını biliyorum. Abi ne söyleyeceğiz abi? Şenol diyor. Bak BJK Murat diyor ki Şenol diyor. Sen Gürcan abiyi bilmiyorsun. Gürcan abi kızınca fena kızıyor. Biliyorsun diyor. Beni diyor duvara yapıştırdı diye. Ya normal zamanda Gürcan abi yok. Hiç kızmaz. Aynen öyle. Yüz her zaman gülüyor. Maşallah var Gürcan abi. Çok sakin. Şenol'un dediği bir kahve var mı ya? Kahve varsa sıkıntı yok Şenol, şey için, Gürcan abi için. Ama tabii herkesin de bir yere kadar sabrı. Aleykümselam Hasan abi. Tüm Yan FM ekibine, dinleyenlere günaydınlar. Hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar. Güzel yayınlar kardeşim. Eyvallah Hasan abi. Hoş geldin. Nins. Bugün işimin son günü. Kısmet olursa inşallah pazar ya da pazartesiye hazırlık yapıyorum diyor. Yolculuk var diyor. Oo, yolun açık olsun. Linz'den Hasan abi. Güle güle git, güle güle gel abi. Vay be, izincileri görüyor musunuz? O zaman şöyle başlayalım. Bugün ya da bu hafta sonu. Yani bu hafta sonu yola çıkacak olan var mı? Cuma, cumartesi, pazar. Bugün ya da bu hafta sonu. Yola çıkacaklar, bir el kaldırsınlar. Sonra benim notumu vereceksiniz. Ben söyleyeceğim size. Şu diyeceğim, not vereceksiniz. Bu diyeceğim, not vereceksiniz. Bakalım nasıl bir şey çıkacak ortaya. Raşit, günaydınlar, hayırlı sabahlar. Raşit nokta koydu. Niye? Raşit çok çalışıyor bugün. İzne gidecek. Pasaportunu hazırlıyor Raşit. Pasaportun arasına para koyması lazım. Kolay gelsin Raşit. Güzel bir günün olsun. Yanı başım ardı dumanda. Musti de Pinderings istiyor diyor. Viyanalı Zeynep. Musti beğenmiş. Çok şükür. Nova Home'da denedi. Sıfır şekersi olunca direkt ilgisini çekti diyor. Öncesinde bir ön yargısı vardı. Alıyordum, denemiyordu diyor. Bülent abi ısrar etti. Denedi, bayıldı. Bugün sipariş ediyoruz biz de. Hadi bakalım. Tüm mega süpermarketlerde. Etsan süpermarketlerde. Bintat'ta. Marka süpermarketlerde. Marketlerde. Bakaldı. Birçok yerde var arkadaşlar. Tabii amiral gemi her zaman her yerde, ürünlerimizin bulunduğu yerlerin başında mega süpermarketler, mega gastro, Etsan süpermarketler ve Bintatlar. Sürekli ürün bulunuyor. Onlar eksilse de sipariş ediyorlar. Günaydın Ali abi, sana ve dinleyen herkese hayırlı cumalar diliyorum. Güzel bir hafta sonu olsun. Zuhal abla geldi, hoş geldi. Güp güzel, mus mutlu bir günün olsun Zuhal abla. Selamlar abi, hayırlı yayınlar. Rabia geldi, hoş geldi. Güp güzel, mus mutlu bir günün olsun Rabia. Valla Rabia en son geldiğinde, mesaj yazdığında ne zamanmış? Mayıs ayıymış. Mayıs, Haziran. Bir ayı geçmiş. Demo bak, ceza veriyorsun Demet. Rabia'ya ceza veriyorsun. Ben Yakup Ahmet. Ben de gidiyorum. Ben Yakup Ahmet. Ben de gidiyorum. Kardeşim hayırlı yolculukların olsun. Ahmet bu akşam yola çıkıyor. Yolda gördüğünüzde tanımamanız mümkün değil arkadaşlar. Plaka Duman 55. Yani Ahmet'i yakalayan bir tane Pinderings'in içer Ahmet'ten. Yolda yakalayana Pinderings veriyormuş Ahmet. Cemal Ünal diyor, biz yayın yaparsak Ali Süzen koltuğundan olur, sen de yayını terk edersin. Vay, onura bak sen, çok iddialı. Günaydın, iyi yayınlar, kolay gelsin. Melek Hanım geldi Fransa'dan, bonjour. Günaydınlar Melek Hanım, hoş geldin. Güp güzel, mus mutlu bir günün olsun. Demomu da tebrik ediyorum diyor. Demo hayırdır, sen herkese mesaj mı attın? Ben birinci oldum, beni tebrik edin falan diye. Ha? Şimdiden gurbetçi arkadaşlara hayırla gidip gelmeyi nasip etsin Yaradan. No stress, no panik arkadaşlar diyor. Eyvallah abi, no stress, no panik. Şenol kardeşimi Lignano heyecanı basmış. Kardeşime iyi tatiller dilerim. Otel odasında dünya şampiyonasını seyretsin diyor. Apmontak, Bismitvoh, yağmur var yani. Şart. Performans olarak Şenol, yağmur varmış. Lignano'da otel odasında artık diyor dünya kupasını seyreder diyor. Eyvallah Gülcan abi. Abi dün diyor, dünan Rabiş'in ifadesini aldım, beni dinlemiyor sanmış. Ondan gelmiyormuş. Allah Allah, çete bunlar ya.

Vallahi Yıldız ablam içiyormuş ya. Yıldız ablam çok tatlı. Pindirinks içiyor arkadaşlar, yanlış anlaşılmasın. İçiyor derken Pindirinks içiyor.

Şöyle yapalım, hızlıca bu günün birincisi Demet'in istek parçasını dinletelim. Ondan sonra mesajlarla da devam edelim. Gelsin.

Havva Öğüt'ten gizli yaramı istedi Demet. Demet'i sevenlere armağan olarak gönderelim. Demet de diyor ki Viyana FM'in tüm güzel hatunlarına armağan olsun bu güzel eser diyor. Hadi bakalım.

0: Ali Süzen. Ali Süzen. Ali Süzen.
1: Ben de fırsattan istifade, bakın şarkıyı hiç kesmeden dinlettim. Bugün böyle bir ayrıcalık olsun. Hadi bakalım. Fırsattan istifade, Pindrinks'imi aldım geldim. Böyle bir de kapak sesi yapayım bakın. Çoktan beri yapmadıydım. Kapak. Duydunuz sesi. Kapak sesi geldi. Ben Pindrinks'imi içerken bir de Azer Bülbül dinleteyim size.

He abi diyor, he mesaj attım Nurecen diyor. Niye kıskanıyorsun sen? Çalış senin de olur. Bahara, vallahi sormayın ya. Ben mesaj atıyorum yayını dinleyin diyor. Kimse tınlar. Yani mesaj atıp dinletmek de büyük başarı. Onu da söyleyeyim ha.

Murat abi diyor ki 22'de yağmur başladı. Murat abi ben camdan bakıyorum, burada yağmur falan görmüyorum abi. Wagramer Strasse'ye gelmedi o yağmur, haberin olsun. Bulut sizin o tarafta devam ediyor herhalde.

0: Erkekler offline oldu diyor. Vallahi sorma Haydar. Niye böyle oldu? Abi Kemal pasaport diyor ya, biz de onu dün işlemiştik. Kemal'e söyler misin diyor. Kemal pasaportu dün işlemişiz bak. İsmail günaydınlar kardeşim. İsmail Koçer. Ali Baba hayırlı sabahlar, hayırlı cumalarımız olsun inşallah. Sesindeyiz. Eyvallah kardeşim. İsmail hiçbir sabah şaşırmıyor. Her sabah sesimizde. Her gün dinler İsmail. Güzel bir günün olsun. Hayırlı cumaların olsun kardeşim. İşten çıkar çıkmaz pin stoklarını arttırmam lazım eve geçmeden. Eyvallah Ahmet, aynen öyle. Hayırlı yolculukların olsun Ahmet Yakup Duman. Hayırla git gel inşallah. Ahmet yakalayan pindiniksi içer. Duman 55, bak plakayı da söylüyorum buradan. Zamana, davetini bekliyoruz abi diyor. Bakacağız bakalım Onur. Davet etsem mi ki acaba? Karne verme imkanım olursa sizin programınız yıldızlı bir, siz olmayınca bir eksiklik hissediyoruz artık. Tek eksi hep aynı şarkılar dönüyor bütün kanallarda. O konuda haklısın ama. Yani o konuda haklısın Leyla Hanım. Yeni bir arkadaş işe başladı, inşallah onu da çözeceğiz. Alıştırıyoruz arkadaş, biraz alışsın çözeceğiz. Hayırlı cumalarımız olsun Ali. Kemal müdürüm geldi. Hoş geldi. Bugün müdürlerimiz burada ya. Yasin burada. Yasin Akboğaş. Dayamak müdürümüz. Oba Öztaray müdürümüz Kemal de burada. Günaydın. Tebrikler Demet. Erkeklere bugün de şarkı yok diyor. Firdevs Hanım geldi. Hoş geldi. Güpgüzel musmutlu bir günü olsun. Vay be. Feministlere bakın hele. Sana 10 üzerinden 10 verdim kardeşim bu güzel bilgilerinden dolayı. Bu aralar erkekler yoğun oldukları için yerlerini bayanlara bıraktılar. Keyfini çıkartsınlar. Bir daha böyle fırsatlar bulamazlar. Tebrik ediyorum Demet Hanım'ı da diyor. Eyvallah abi sağ olasın. Tabii erkekler yol verdi. Yol vermese olmaz bu işler. Günaydın, güzel bir yayın diliyorum. Demet'imi de tebrik ediyorum diyor. Tülay Hanım geldi. Elit Tülay. Vay be, toprakları görüyorsunuz değil mi? Hemen tebrikler. Abi ne zaman geliyoruz diyor. Bir de kahvaltı yaparız hep beraber diyor. Menemen yaparım size. Bol acılı. Sesiniz açılır. Vay. Kemal'e bak sen. Menemen falan da yapıyormuş ha. Soğanlı mı soğansız mı? Kemal ona göre söyleyeceğim sana. Tanju geldi Tanju. Kankam geldi ya. Haydar out, Aziz out, Tanju in. Bundan sonra en iyi kankam Tanju. Tanju hoş geldin kardeşim. Güpgüzel, musmutlu bir günün olsun. Hayırlı işlerin olsun. Şahin Bekaray, 10. Viyana. Otobanda abi Gensendorf tarafına doğru yağmur var diyor. Ha, eyvallah, Burdurlu Mehmet. Otobanda Gensendorf tarafına doğru yağmur varmış. Trafik bilgisi gibi zannettim. Yağmur bilgisiymiş. Gensendorf tarafına doğru yağmur var. Makbul Hanım günaydınlar. Hayırlı cumalar, iyi yayınlar diliyor. Hoş geldin. Güpgüzel, musmutlu bir günün olsun. Kraz. Hacı İbrahim günaydınlar. Hayırlı cumalar, hoş geldin. Duman 55, hayırlı yolculuklar olsun diyor. Haydar'dan Duman 55'e. Eyvallah Haydar. Bulut bizim evde 8 senedir var zaten diyor Murat Erdal. Güzel. Bulut 8 senedir var bizim evde. Bu arada arkadaşlar Murat abinin köpeği var. İsmi Bulut. Valla boyu posu benden fazla. Yani ayağınıza bassa ayağınızda yer olur o derece. Maşallah var Bulut'un. Temsili ben abi diyor. Bu replik çok süper ya. Bak bu repliği bir dinleteyim arkadaşlar size. Bir saniye. Bu repliği dinlemeniz lazım. Allah kahretsin ya diyecek bak.
1: Allah kahretsin bu işleri. İnanır mısın? Bir gün rahat edemez oldum ya. Ulan ben bu dünyaya eşek gibi çalışmaya mı geldim? İstemiyorum çalışmak. Ben de yaşamak istiyorum.
0: Eyvallah Cem. Mersin'den günaydın Ali Bey, kolay gelsin. Fadime Hanım geldi, hoş geldi. Güp güzel, mus mutlu bir günün olsun. Mersin'e de sevgiler, selamlar. Fadime Hanım annesini ziyarete gitti. Oto Arts, Murat abi servis yaptırmaya mı gittin? Oto Arts, bizim iki Hasanlar bunlar değil mi? Yanlış bilmiyorum değil mi? Hayırlı işleriniz olsun Hasanlar. Aleykümselam Aydın abi, günaydın, hayırlı cumalar, hayırlı işleriniz olsun inşallah. Eyvallah Aydın Barut, hoş geldin abi, güpgüzel, musmutlu bir günün olsun. Niki Sarbayt abi diyor, hoyte tohta hoppasın. Kızı hastaydı Raşit'in. Raşit, vallahi yenge sana nasıl emanet ediyor kızı ya. Yani... Darum kolay kolay next get yazmak diyor. Ya Raşit, bahane üretme Raşit. Sen pasaportuna bak. Gürcan abiye söyle, hava çok sıcak olacak. Beraber gidecektik. Yarı yolda bırakıldım diyor. Aba onları başka bir yerde tatil yaparken görürsem ekstra ilgi göstereceğim, haberi olsun diyor. Ben kaçar. Hadi bakayım. Vay vay vay. Umut görmesin diyor. Hangisini içsem diyor. Şenol vallahi doldurmuş. Cephaneleri doldurmuş arkadaşlar. Pindrinksler dolabın bir rafını komple doldurmuş. Afiyet olsun Şenol. Duman kardeşim yolun açık olsun. Güle güle git gel, görüşmek üzere. Bayram. Eyvallah Bayram Yıldırım. Aleyküm selam Mehmet Eren. Günaydın, hayırlı cumalar. Bugün karne sevincini yaşayan tüm çocuklarımızı yürekten tebrik ediyorum. Emeklerinizin karşılığını almanız dileğiyle. Başarılarınız daim olsun. Hepinize sağlıklı, mutlu ve bol dinlenmeli bir yaz tatili diliyorum. İyi tatiller. Eyvallah Mehmet Eren. Hoş geldin kardeşim. Güzel bir günün olsun. Kendim birinci olmuş kadar sevindim Demet'i duyunca diyor. Yapma ya. Ispartalı Ayşe'ye bak sen. Ekip bunlar, ekip. Vay. Yasin'im neredesin sen ya? Yasin neresi burası? Yasin bunlar... Bunlar benim kankalar ya. Yasin Akva. Menemen dediğin soğanlı olur. Bu nasıl soru abi diyor.

çalıp diye. Tehlike. Minnak böyle baktı yollara diyor. Teşekkür etti yol vermeseler kadınlar zaten hiçbir şey yapamıyor bakışı diyor. Vay be minnak bak maşallah. Vallahi bir kedimiz daha oldu minnak. Çok çok pis melemen yapar diyor Kemal Ünal. Bak sen de melemen yazmışsın. Menemen menemen. Baş başa yenilen yemeğe ne denir arkadaşlar? Erkeklerin baş başa yediği yemeğe ne denir? Muhabbet kuşlarım hoş geldiniz kızlar diyor. Şerife hoş geldiniz. Oo Şerife aynen böyle devam. Yol vermenize gerek yok. Yol zaten bizim. Oo çok iddialı. Allah'ım ya Rabbim bir de erkekler yol verdi diyor. Abi hanımlarla uğraşmayın bak diyor. Neşet Usta'nın da dediği gibi. Hatunlar sizin yazınızı kışa çevirler. Sonra ne söylerseniz boşa gider. Beyinsizlik yapmayın dölek durun. Dölek durun bak. Bana demiyor valla. Ben çok uslu duruyorum. Kızı Raşit'e değil Raşit'i kıza emanet etmişlerdir. Ben de onu demek istedim biraz önce Murat abi. Bence de kesin öyledir. Yoksa Raşit'e kız... Yani yengemiz öyle yapmamıştır. Kızına demiştir. Kızım babana dikkat et. Avpasın. Haydar abiye hayırlı yolculuklar diliyorum. Haydar abim bir yere gitmiyor ya. Karadeniz'e selam söyle Haydar abi diyor. Ahmet Yakup Duman gidiyor. Samsun'a gidiyor. Haydar bu sene burada. Haydar'ın iş yapması lazım. Çok çalışması lazım. Para lazım. Hadi bugün hepimiz hep birlikte Roto Home'a gidelim. Bir şeyler alalım. Haydar da izne gidebilsin. Var mısınız beyler, bayanlar? Var mısınız bayanlar, beyler? Bir tersten bir düzden söyleyelim. Roto Home iş yapsın ki Haydar tatile gitsin ya. Hep adam ucuza veriyor. Türkiye'den bile ucuza veriyor. Yani bu adam nasıl izne gidecek? Biz Donenzil'de bisiklet süreceğiz. Paralar suyunu çekti düğünden sonra diyor. Hayda, hayda. Bak, bak, bak, bak. Paralar suyunu çekti. Gürcan abi bisiklet sürecek. Bisiklet sürünce paralar geri mi geliyor? Gürcan abi nasıl oluyor bu iş? Yerinde, yerinde. Yerinde dur Gürcan abi yerinde dur. Bundan sonra yancılar dikkat etsin diyor. Menemen değil dayak yiyorlar. Değil mi yancılar? Avpasın yancılar. Bizim çiftlik. Oo çiftlik mi var Yasin? Hiç söylemiyorsun. Arkadaşlar benden duymuş olmayın. Ben kimseye söylemem. Yasin'in çiftlik varmış. Çiftlikte... Çiftlikte valla tosunlar, danalar... Boğalar. Hepsi benim kanka. Yasin bir tanesini kes de yiyek. Şahin'de çorba denir diyor. Şahin... Erkek erkeğe yenilen yemeğe ne denir? Onur diyor ki Şahin'de çorba denir. Obiyashi Belediye Başkanı Demet ablayı tebrik ediyorum diyor. Raşit de tebrik etti Demet. Suvan varsa ben de yerim diyor. Suvan. Suvan var ya suvansız menemen olur mu? Hani son sesli mesajdı? Sesli mesajlarla yayını işgal ettin ya. Esir aldın yayını Şenol. Bu nedir ya? Teşekkür eden bütün herkese özellikle de hanımlara ayrı teşekkür ediyorum ki iyi ki varlar bacılarım diyor. Demet'in mesajı. İyi dilekler için bütün arkadaşlara canı gönülden teşekkürlerimi sunuyorum abim diyor. Eyvallah Ahmet Yakup Duman. Yolun açık olsun tekrardan kardeşim. Dün Raşit çocuğunun jelibonlarını yiyordu diyor. Bah ya gel de buna çocuk emanet et. Çocuğun jelibonlarını yiyor bir de. Bah bah bah bah bah. Yapar yapar. Dur sesi niye veremedik bir saniye. Bir saniye arkadaşlar hemen hemen hemen vereceğiz. Olacak.

0: Bu ben menemen yapmadan vazgeçtim. Ne ya? Bir kasa menemen gider. Doğru doğru bitmez. Ben bu işi bıraktım abi.
1: Onur varsa Onur varsa ben yokum diyor. Bir de yancılar aba. Yok, sana bir tane yardımcı buluruz. Domatesleri kesecek, soğanları soyacak yardımcı lazım. 5 Ağustos'ta yayının yok ya, belki o zaman giderim diyor. Allah Allah, 5 Ağustos'ta yayınım yoksa tatile gidecek. 5 Ağustos'ta Haydar'ın doğum gününü kutlayacağız özel. Özel, özel, özel kutlayacağız. Sen çok konuşuyorsun diye mesaj atıyorum sana da iyilik yaramıyor diyor şimdi.
2: Para suyunu çekti diyor da o biraz masal gibi geldi bana. Ben ona dediydim otel işini ben ayarlayayım falan filan. Neyse boş ver. O bizim özel şeylere konulara girmeyelim burada. O donayınızla gitsin bisiklet sürsün. Dikkat et de Gülcan abi, o bisikletin tekeri patlamasın ha. Dikkat et. Aman diyorum ha, patlamasın bak.
1: Bisiklet mi? Bisiklet mi? Bisiklet o, bisiklet. Aleykümselam Mustafa. Hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar cümleten herkese şimdiden güzel bir hafta sonu diliyorum. İzine gidenlere de hayırlı yolculuklar, iyi tatiller. Kendinize ve kalbinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Eyvallah Mustafa, yolun açık olsun. Kolay gelsin kardeşim. İki erkek baş başa yemek yiyorsa o yedikleri yeme menemen denir arkadaşlar. Menemen. Biraz önce diyor bana jelibon yiyor diyen arkadaş da bebelerin cipsini yiyordu o sırada diyor. Onur, bebelerin cipsini mi yiyor, ne abi? Ala pencereden bir pin at. Şöyle kafamı çıkardım baktım. Yahu durmamışsın caddede. Dursaydın atacaktım bir pin. Hacım buradan geçmiş stüdyonun önünden. Gürcan abinin bisiklet süreceğini bilseydim izin planı yapmaz beraber bisiklet sürerdik diyor Kemal müdürüm. Bak gördün mü Gürcan abi? Yani Kemal varken yalnız başına bisiklet sürüyorsun. İnsan Kemal de çağırır, ona göre Kemal de plan yapar. Bisiklet, bisiklet, bisiklet değil arkadaşlar. Görmüyorsun yine diyor ya, görmüyorsun diyor. Neyi görmüyorum ben ya? Valla gözlerim gayet de güzel görüyor. Yola çıkacaklara hayırlı yolculuklar. Güle güle gidin gelin inşallah. Teşekkürler Şerife müdüremiz. Kardeş hayırdır ya? Herkes birbirinin eksiğini arıyor bugün. Yok pasaport, yok bisiklet. Bu ne ya? Kim ne diyorsa ona göre herkesin doğrusu doğru diyor. Yok Murat abi, pasaport değil bak. Pasaport, pasaport. Bisiklet değil abi. Bisiklet, bisiklet. Pis küvit. Şimdi son yarım saatimiz kalmış. O zaman hızlıca notlamaya geçelim. Not vermeye geçelim. Bugün konuyu biraz değiştirelim. Şimdi bugün beni notlayacaksınız, tamam mı? Ben ne konu söylüyorsam o konu üzerine ama. Karnede notlar olur ya işte, hayat bilgisi, coğrafya, tarih, müzik, spor falan, beden eğitimi. Şimdi ben de notlamayı yapayım. Şarkı dinletme. Evet, şarkı dinletme. Notumu verin bakalım. Şarkı dinletiyor muyum, dinletmiyor muyum? Notlarımızı 5 üzerinden verelim. 5 en iyisi, tamam mı? 5 en iyisi, 1 en kötüsü. 0 bile verebilirsiniz yani, yapacak bir şey yok. Şarkı dinletmemi bir notlayın hızlıca. O menemen yenmez diyor, bana yaptı, tavayı yakmış diyor. Yapma ya, tavayı mı yaktın? Aman Kemal, yapma sen menemen falan. Ali Bey, bugün Türk Dil Kurumu gibisiniz maşallah diyor. Vallahi ne yapayım, Türk Dil Kurumu, aynen. Ya yıllar, yılların, senelerin pasaportuna pasaport diyorlar ya, ayıp bir şey ya. Yani biz bisiklet diyoruz yıllardır, bisiklet, adam bisiklet diyor, olmaz ki. Şarkı dinletme. Evet, Ali Süzen şarkı dinletme. Notumu verin bakalım 5 üzerinden. Hızlıca notlar gelsin. Hızlı hızlı.

Yani bu derste pek iyi olduğumu düşünmüyorum. Kendimde bir öz eleştiri yapayım. Şarkı dinletme konusunda iyi not beklemiyorum. Bakalım ne notlar gelecek.

Raşit işi çözmüş. Abi diyor, şarkı dinletme, telefon gelirse 5 veriyorum sana diyor. Telefon gelmezse 1,5. Şarkı dinletme notumu alayım arkadaşlar. Valla -1 bile geldi. Yuh artık yani, -1. Sıfır var, bir var, sıfır var, bir var, üç var, üç var. İki var, iki var, iki var, beş. Çok bile dinletiyorsun diyor. Eyvallah abi, bak ya Murat abi can ya. Üzülerek belirtiyorum abi diyor, iki veriyorum diyor. Allah Allah, bir tane daha iki. Çok bile dinletiyorsun diyor. Sıfır var, bir tane daha. Ya ama notumuz şey Şenol, şimdi konuşma tarafına geleceğiz. Bu şarkı dinletme notumuz, tamam mı? Böyle asil, karizma, düz, Türkçe konuşan bir yayıncıya bir verilir mi? Kendi adıma hepsine 5 veriyorum, okula gidiyorum diyor. Eyvallah, ama şarkı dinletmede performans zayıf. Niye? Bir sorun. Neden diye bir sorun. 1 var, -1 var, 3,5 var. Dedim neden zalimin zulmü. Şarkıyı diğer yöntemlerle de dinleriz diyor ya. Şarkı dinlemeye gelmiyoruz, sohbet etmeye geliyoruz. O yüzden 5. Eyvallah Emine abla. Gerçekten yani 2 verdim diyor. Gerçekten o bile çok diyor. O da üzülmeyin diye verdim ha diyor. Aba. Arkadaşlar, şarkı dinletmede sınıfı geçemedik. Sınıfta kaldık, derste kaldık. Ama sorun bir niye diye. Bir zevk sefaya, yar yani mesaj çok geldiği için şarkı dinletemiyoruz maalesef. O yüzden ben bu sıfırları, birleri, ikileri kabul ediyorum. Ama ve lakin mecburiyetlerden dolayı yapacak bir şey yok. Yayın şartları gereği dinletemiyoruz. Hemen bir diğer nota geçelim. Şarkı dinlediğimiz yok diyor. Devamlı Şenol abi dinliyoruz. Güzel. Şarkı seçimleri. Arkadaşlar, şarkı seçimleri, tamam mı? Bu şöyle bir şey. Şarkı seçimleri derken benim çaldığım şarkılar genelde, tabii ki benim de beğendiğim şarkılar oluyor. Bu şarkı seçimleri, tamam mı? Dinletip dinletmemekle alakası yok bunun. Şarkı seçimlerimi beğeniyor musunuz? Bunun notunu bir verin bakalım. Şarkı seçimleri. Sohbete geleceğiz, ona not vermeyin. Sırayla gidiyoruz, sohbete de geleceğiz. Şarkı dinletmiyorsun ki, vır vır vır beynimizi ütülüyorum. 5 üzerinden 1, o da ancak diyor yani. Çok ama diyor, neyse hatır için verelim 1 diyor. Şarkı seçimlerine bir not verin arkadaşlar. Benim şarkı seçimlerimi bir notlayın bakalım. Karnede şarkı seçimi.

0: Günaydın abi, hayırlı yayınların olsun, hayırlı cumaların olsun. Mehmet Yıldırım geldi, hoş geldi. Mehmet, hoş geldin kardeşim. Güp güzel, musmutlu bir günün olsun, hayırlı işlerin olsun. Ali Bey, bugün tövbelisiniz herhalde, bizim mesajları okumamakta diyor. Allah Allah, okumadın mı ya? Ha dur bir saniye. Harbiden okumamışım ha. Karne verme imkanım olursa sizin programınız yıldızı bir. Siz olmayınca ha tamam, orayı okuduk. Ayrıca sabrınızdan dolayı tebrik ediyorum. Herkesin gönlünü bir şekilde alıyorsunuz. Birkaç sabrınızı zorlayan dinleyiciniz var çünkü diyor. Vallahi görmemişim Leyla Hanım, kusura bakma. Sohbet daha güzel, şarkı olmasa da olur diyor. Şimdi sohbete de not isteyeceğiz. Hepsine not isteyeceğiz. Yavaş yavaş geliyoruz. Bugün çok mesaj var bu arada. Mesaj çok fazla. Seçim, şarkı seçim iyi diyor. 4. Gider. 4 diyor, gideri var diyor. Hadi bakalım. İrem, çalmıyorsun bu sıralar. Bu yüzden 5 veriyorum diyor. Eyvallah. Dört var, beş var, dört var. Şarkı seçimi iki diyor. Onur şarkı seçimine sıfır vermiş. Lan Onur, hiç mi beğendin bir şarkı yok? Onur'u hemen kara listeye aldım. Haberiniz olsun arkadaşlar. Tamer iki vermiş şarkı seçimine. Yuh diyorum Tamer. Vallahi Tamer de beğenmedi şarkı seçimini. Ispartalı Ayşe 5 verdi. Severek dinliyorum hepsini diyor. Hasan abi de 5 verdi. Benim hoşuma gidiyor vallahi diyor. Hepsinden bir şeyler almış oluyoruz. 5 üzerinden 5 kardeşim. Emeğine sağlık. Eyvallah abi. Sohbete 5 vermiş ama dur, sohbete geleceğiz. Guten Morgen Dilek Hanım. Dilek de buradaymış ya. Günaydınlar, hayırlı sabahlar. Mediamarkt Dilek, söyleyeyim ya. Mediamarkt'ta indirim yapacak bize. Hala yapacak. Aydın abi 4 verdi. Kemal 6 verdi. Allah, 6 var mı ya? Pinrings almaya kalkınca dinliyoruz abi şarkı diye. Aynen. Suat şarkılara 4 verdi. Oo bak kıymetleşim, şarkı seçimlerime 5 verdi valla. Şarkı seçimlerim iyiymiş. Ama şarkı dinletmeme de 0 verdi. Nasıl olacak bu iş? 0 diyor. Hele ki birincilik şarkılarını hiç dinletmiyorsunuz diyor. Ona evet dikkat edelim biraz Nesrin Hanım ya. Birincilik şarkılarına bir dörtlük dinletiyorduk. Onu da arada dinletemiyoruz bazen mesaj yoğunluğunda. Mustafa 3 verdi. Şarkı performansıma, seçimlerime. Tartışmasız 5 diyor. Eyvallah kardeşim. İbrahim 5 verdi. Cem sen ne veriyorsunuz şarkı seçimlerine? Şarkı seçimime Nesrin Hanım da 5 verdi. Dostu düşmanı yine görüyorsunuz bugün diyor. Ya uyandırmasana, bir dur ya, bir dur. Uyandırma kimseyi ya. Leloş diyor, Ali abimin diyor görmediğine ben ikna oldum artık diyor. Toprağım diyor. Vallahi nasıl ikna ettiysek görmediğimi ikna olmuş demet. Şarkı seçimi arabesk 5 üzerinden 5. Diğer tarzlarda 3 ancak eder diyor. Bak notum oradan da kırıldı. Kız demo diyor, al artık şu gözlüğü patronu. Vallahi bir gözlük almadınız bana, o yüzden oluyor. Şerife müdürem 4 verdi. Bak ya, şarkı seçimlerine 4 verdi. Kemal müdürüm 4,5 verdi. 4,5'tan 5 yuvarlayalım biz onu Kemal müdürüm. Vallahi yuvarlamamız lazım. Herhalde hepimiz hemfikiriz. Şarkı dinletmiyorum. En yüksek not 2 şarkı dinletmekte. Cem'de çaldığım şarkıları beğenmiyormuş ya. 3 verdi. Zeyno, Viyanalı Zeyno 4 verdi şarkı seçimlerime. Allah razı olsun. Bazen 5, bazen 3. Her telden var sende diyor. Ne yapalım, mecbur. Herkese göre çalıyor saydarım ya. Ama Onur'u kara listeye yazdım. Ayten Hanım 5 verdi. Eskiden arabesk vardı, şimdi yok. O yüzden diyor iki diyor. Allah Allah, birden iki. Firdevs Hanım da hiçbir şeyi beğenmiyor ya. Vallahi hiçbir şeyi beğendiremiyoruz. Yok böyle bir şey. ...8.35'e kadar olan mesajları okuduk çok şükür. Şarkıdan ben anlamadığım için fark etmiyor. Not yok sana diyor Murat abi. Harbiden Murat abi hiçbir şarkı bilmiyor. Murat abinin bir bildiği şarkı var. Yardır Murat. Başka hiçbir şey yok. Soru neydi? Ben de puan vereyim. Soru şu. Benim şarkı seçimlerime not veriyoruz. 5'e kadar. Birden 5'e kadar. 5 iyi oluyor. 1 kötü oluyor. Zuhal abla 5 verdi. Allah razı olsun. Uzun zamandır İrem abla dinletmiyorsun, 0. Rota Haydar, ne diyorsun kardeşim bu işe diyor. Aba. Mehmet 3 verdi. Eyvallah Mehmet, Allah razı olsun kardeşim. Mehmet Yıldırım. Arles 5 abi, futbolda 5 diyor. Eyvallah Aziz Başkan. Şimdi bir sonraki soruya geçelim. Yayınlara katılım durumuma bir not verin arkadaşlar. Hani geç gelme, erken gitme. Ne bileyim, yayını uzatma. Bir de bunu notlayın. Yayına katılma durumumu bir notlayın bakalım. Hızlıca yayına katılma durumumuzu notlayalım. Şimdi şarkı dinletmede sınıfta kaldık arkadaşlar. Açık söyleyeyim, çok sıfır var, eksi bir var. Ortalamayı aldığımızda sıfırı tutturamıyoruz. O derece vahim durum. Şarkı seçiminde 4'e tekabül ediyor. Ortalamamız 4. Yayına katılım durumumuzu bir notlayalım. Hayda, 0-0-0. Eyvallah sen abi. Derya Hanım günaydınlar, hayırlı sabahlar. Ali Bey güzel bir hafta sonu diliyorum. Almanya'dan sevgiler, çok teşekkür ediyorum. Hoş geldin, güzel bir hafta sonu olsun inşallah. Tabii siz yayından kaytaran yayıncı görmediğiniz için size öyle geliyor, 0. Yani 2 dakika geç geldi mi 0. Ah ah. Hiç vallahi sormuyorsunuz. Bu adam her gün yayına geliyor. Bu adam her gün bizi neşelendiriyor. Her gün performans aynı. Bu adamın hiç sıkıntısı yok mu? Bu adamın hiç derdi yok mu? Bu adamın hiç telaşı yok mu? Yani onca derdin, onca işin gücün arasında nasıl bugün böyle bir performans sergiliyor? Hiç düşündünüz mü? Ya. 2 dakika geç kaldım. 2 dakika geç kaldım. Uzattığın zaman bir şey yok ama. Ah ah. Fırçalayayım biraz. Biz insan değiliz canım. Hiç tatile gitmeyeceğiz. Yayına katılma 5 üzerinden 5. Eyvallah Tamer. Fırçayı attım ya, Tamer hemen 5 verdi. Yayının ne zaman başlayacağı bir bilmece, her zaman diyor. Ekson. Yok, bunu kesinlikle kabul etmiyorum valla. Yayına başlama saatlerimiz hepsi Rütük kayıtlarında da mevcut arkadaşlar. Her sabah 6.58 ile 7.05 arasında mutlaka yayına girmişimdir. Her sabah, şaşmaz. Kabul etmiyorum bunu yani. Çarşamba günleri yayına geç giriyorsun, bu yüzden 4 diyor. Ne alaka ya Şenol, bunu da kabul etmiyorum. 0. Onur, ben sana bir 0 vereceğim. Suat, eyvallah Suat. Suat, Allah razı olsun. Suat en sevdiğim erkek dinleyicim artık. Yayına girmeme 3 vermiş Firdevs Hanım. Allah razı olsun. Bunu bari biraz beğendi. Yani kendisi yayına bir saat ya geliyor ya gelmiyor. Benim yayın katılım durumuma 3 veriyor. Yok böyle bir şey ya. Kemal müdürüm 4 verdi. Müdürüm 4 diyorsa 4'tür. Fazla tatile gittiğin için puanını kırdım Ali diyor. 4 diyor. Allah Allah. Ayten Hanım puanımızı kırmış. Öyle, sileceksen beni bir kalemde. İnsanoğlu çiğ süt emmiş diyor. Vereyim gaz diyor. Ver ver Ispartalı Ayşe ver. Hep bardağın boş tarafına bakıyorsunuz. Hiç dolu tarafına bakmıyorsunuz. Lan bu adam bugün de ne zor şartlar altında geldi yayın yaptı. Demiyorsunuz yani. Adamım. Yok abi ya fırça için değil. Ben ne radyocular biliyorum. 3 gün yapıp 5 gün yayın yapmayanlar var diyor. Aynen bak. Şenol. Tamer de doğru. Yayınlara katılım 5 üzerinden 4 olsun. O da hatırın kalmasın diye. Allah razı olsun. Vallahi Allah razı olsun. Abi senin ne kadar çalışıp yorulduğunu ben biliyorum ama buna rağmen yayına hep geliyorsun. 5 üzerinden 100 diyor. Eyvallah Süleyman. Ya insanoğlu işte böyle nankör nankör. Ben anlamadım diyor. Dinleyici katılımsa eğer diyor kendi adıma 2 diyor. Senin içinse diyor 5 diyor. Bak benim katılım mı iyi? Valla benim hatun notu 5 verdi. Gerisi pek de önemli değil ya. Aydın abi 5 verdi. Eyvallah. Raşit 37 verdi. 3.7. Allah razı olsun. Plakayı bulduk. Yoğunluktan dolayı ben fazla katılamadığım için sana not vereceğim. Kendime diyor 0. Yok be Mehmet. Canın sağ olsun kardeşim. Bak Mehmet'i görüyor musunuz? Ne kadar doğru. Ben diyor fazla katılamıyorum. Kendime not vermiyorum. Kendime 0 veriyorum diyor. Sana not vermiyorum diyor. Fırsat buldukça fray yapıyorsun. İşinin başında dur diyor. 2 vermiş Mustafa. Bah bah. Mustafa vallahi ayıp ediyorum bah. Ha olmadı bu. Valla Mahmut Müslüm'de kaldı. Abi diyor Müslüm Gürses çalmadığın için diyor şarkılardan notunu kırdım haberin olsun diyor. 2.5 diyor.
1: Yok Ali bilemedin onu da bilemedin. Oradan da sana not vermiyorum. Benim bildiğim tek şarkı var. Mini mini bir kuş donmuştu. Pencereme konmuştu. Aldım onu içeriye cik cik cik cik ötsün diye. Pır pır ederken canlandı. Bak ellerim boş kaldı.
0: Pardon Murat abi ben bu şarkıyı nasıl unuturum ya? Nasıl unuturum ben bunu ya? Murat abi bunu şeyde söylemişti. Bir gösteriye gitmiştik. Her şey, herkes bir şey yapsın dedi. Murat abi de bu şarkıyı. Efsaneydi o akşam ya.

0: Yayınlara katılım 5 üzerinden 4 olsun. Bak. Karnelerimi aldım abi. Bu dönemde başarılı bir öğrencilik yapmışım diyor. Hadi bakalım gözün aydın. Naide. Tebrik ediyoruz Naide'yi. Çok sinirlendi. Yok Beymin abla diye sinir takılıyorum. 4 verdin Esin Hanım. Emine abla sen kaç veriyorsun yayınlara katılıma? Kör. Onur'u kara listeye yazdıysan Raşit'i, Kemal'i, Mahmut ve Aziz'i de kara listeye eklersin. İyi olur. Onlar çete diyor. Bu hafta 2 defa çaldı İrem abla. Ondan 3 dedim. 5 üstünden 5. Disiplinlisin diyor. Her gün geliyorsun diyor. Eyvallah Aydar'ım. Kara listeyi aldım. Onur. Yok Kemal'i kara listeye almadım. Onur'u aldım. Onur her şeye sıfır diyor. Otomatiğe bağlamış. Fener şampiyon mu? Sıfır. Fener'in kaç şampiyonluğu var? Sıfır. Yani Onur'a ne desem sıfır diyecek. Bak Fener'de bile sıfır diyecek. O derece. Abi diyor buna laf yok diyor. 5 üzerinden diyor 5 veriyorum. Eyvallah Cem. Ne yapalım biz sizin gibi patron değiliz diyor. Bah ya. Ah ah patronlar nasıl çalışıyor bir bilseniz. Yok ya zar zor 3'e çıktı diyor. Hayda. Yayına katılımı beğenmiyorlar. Arkadaşlar Avusturya'da hepiniz 5 hafta tatil yapıyorsunuz. Bak yarın pazar yarın hafta sonu pazartesi günü birçoğunuz Urlop'ta. Ben yine burada yayında olacağım. Tatilde olmayacağım yani. Görüyorsunuz değil mi? Şenol'un sesini sizin sesinizden daha çok dinliyoruz diyor. Şenol'a 5 size 0. Leyla Hanım. Şenol'a 5 verdi bize 0. Abi diyor Onur abi seni sağlam boykot ediyor. Yolla bir kiste pindirik sesi kesilsin diyor. Yok ya ne olacağım Onur'a artık 0. Hep 0 Onur'a. Onur'un lakabı 0 Onur. 0 Onur'um. Yaram içerden kaç yıl oldu? Özledim söylemeden. Bak benim hatun ne diyor? Arkadaşlar ben haber vereyim şimdiden. İçişleri müdiresi olarak diyor söylüyorum hepiniz diyor notunuzu alın. 3 hafta sonra yine yok diyor. Şimdiden kendinizi alıştırın. 3 hafta sonra yine diyor tatile gideceğiz diyor. Ya son hafta gelince söylerdik hatun niye söylüyorsun hemen şimdi? Murat abiyi de alkışlar yani mini mini bir kuş konmuştur. Günler, geceler, çok zor geçti. Razıyım, Gonca'nın şarkılara 4 verdi. Raşit'in işe geç gitmesi gibi sen de yayına geç geliyorsun. Telefon gelince dandik şarkılar dinletiyorsun. Bu da iyi bayram. 3 verdi dandik şarkı dinletiyormuşum. Abin ya ne örüyorsun diyor. Biraz daha acındırsan kendini herkes sağlayacak haline. Mendil atsan sadaka verecek. Neredeyse diyor. Ya niye mendil atayım? İban atarım. İban'dan para gönderirsiniz yani. Bu artık modern yöntemler var arkadaşlar. Yapmayın böyle şeyler. Mendile falan ne gerek var? Ne örüyorsun? Hem soruyorsun hem beğenmiyorsun diyor. Verilen notlara müdahale etme diyor. Müdahale mecbur edeceğim ya. Zabağın köründe radyo açtıran radyocu Ali Patron ya. Görüyor musunuz? Spartalı Ayşe kıymeti biliyor. Sabah 7'de kim gelir yayın yapar? Gideyim. Bu şekilde 2 saat biri bir dinleyiciyi yayına kimse bağlayamaz diyor. Sana 10 üzerinden 10. Murat abiye birisi kuş alsın. Hacım eyvallah. Fenerbahçeli zaten diyor. Bir kuş alıverir. Aramızda para toplayalım da Murat abiye bir kuş alalım. Ben sana hep 5 verdim diyor. Tabii ki eve diyor zaman ayırman lazım. Daha fazla yayına katılma diyor. Değil mi? Ben arkadaşlar yayını fazla bile yapıyorum. Az yapmam lazım. Emin ablam ne diyorsa o. Emin abla ben seni dinleyeceğim. Az yayın yapacağım. Sana sadece 12 yayınındaki playlist için 0 veriyorum. Nedeni 10 dakikada 3 kere İrem çalıyorsun. Şenol bu da iyiydi. Yok ya o tesadüf olmuştur o gün. Hadi gel de patron olma diyor. 3 hafta sonra yine tatile gidecekmiş diyor ya. Az az.
1: Sabahtan beri hiçbir şey yemedim. Kanımız acıktı bizi. Alışıdan bize yemedik palatama. Parasını alıp tut ona. Beşiktaş.
0: Eyvallah Onur. güzel. Dur şunu çalayım da bak. Onlar anlamaz halden diyor. Bak bu eseri seviyorum. Niye? Onlar, ya siz ne anlarsınız halden ya bak. Dur bir saniye. Heh. Onlar anlamaz halden. Abi sıra sende diyor. Bize oy ver. Dur dur daha gelmedik. Biz bisiklet sürmekten vazgeçtik. Yarın uçuyoruz diyor. Aa Zuhal ablalar uçuyormuş yani. Abi onu olurdu ama 9 diyor. Çünkü bir türkü gecesi yapmadın diye. Apa. Naide 9 verdi. Abi diyor Haydar'a diyor bir Ankara havası çal da benden diyor bir dinleyelim. Hadi bakalım birazdan bir bakarız. Aydın Türeyen günaydınlar abi. Güpgüzel musmutlu bir günün olsun. Hoş geldin Aydın abi. Teessüf ederim bunca yıllık hiç hayatımda hiç geç gitmemişimdir diyor. Raşit sen geç gitmiyorsun zaten. Hiç gitmiyorsun hiç. Hiç gitmiyorsun. Sıkıntı orada. Gidenin ardından ağlayacak, susup her şeyi yakacak. Yaksıkları yanına mı kalacak sanma, yerin hiç dolmayacak. Neyse fırça ata ata yayına katılma durumunda ortalamayı 4'e çıkarttım arkadaşlar. Büyük başarı. Yani fırça atmazsam notlar düşük geliyor arada öyle bak lazım. Hadi bakalım o zaman sohbet. Evet, yayındaki sohbete kaç veriyorsunuz? Gelsin notlar, gelsin gelsin gelsin gelsin. Sohbete kaç veriyorsunuz? Hadi bakalım. Ayşe, Ayşe diyor sabahın köründe beynimiz kırışık oluyor. Birinin beynimizi ütülemesi gerekiyor. O işte Ali abi yapıyor. Ali abim işinin başında. İşi bu nöörsün diyor ya. İşimiz bu. Nöörek.

Doğru. Bunu dinletmeyeceğim. Bunu dinletmeyeceğim. Son 7 dakikamız kalmış yani. Oo, vakit ne çabuk geçmiş. Şarkıya gel, şarkıya. Murat Bakır, hoş geldin. Abi ilk defa ben de katılıyorum. 4.30'dan 5 diyor. Eyvallah kardeşim, hoş geldin. Güpgüzel, musmutlu bir günün olsun. Murat Bakır, nereden dinliyorsun bizi? Kim tavsiye etti? Ortak sohbet 5. Kendi aranızda olan sohbetiniz ise 1 diyor. Şerife, senin şu müdürelik işini bir düşünelim bir daha ya.

0: Ali Süzen.
1: Her şey yalan. Var mı beni?
2: Salim Aydın, günaydınlar, iyi yayınlar, hayırlı cumalar diliyorum diyor. Hoş geldin, güp güzel, mus mutlu bir günün olsun.
1: Her şey yalan.
2: Allah Allah, sabahın köründe cuma günü, günlerden cuma ve Müslüm Baba dinliyoruz. Kaçıncı Viyana? Murat Bakır. O kadar çok Murat var ki dinleyicimiz. Not edelim. Aydın abi, sana da gelsin bu güzel eser. Mahmut Akçagöz, sana da armağan olarak gelsin. Bütün Müslüm Gürses seven dinleyicilerimize armağan olarak gelsin. Şerife müdüremizi yedirmeyiz abi diyor. Demet tüm notlarımı kırdı. Kırmadığı bir tane not yok.

0: Emine abla. Sana yayına gelme ve zaman ayır deyince bana ters ters bakıyor. Ben de kızdım şimdi, sana yazıyor. Aman zaten iki güne ben gidiyorum. Ne hali varsa gelsin. Murat abi var ya.
1: Gerçek varken hayal kurdum.
0: Ali senin yüzünden ben de fırça yedim diyor. Eve vakit yüzünden fırça yemiş Murat abi benim yüzünden. Niye? Eve geç kaldığı için. Hayırdır diyor, Gürcan gel diyor, 2 dakikada gömü buldular, tatile gidiyorlar. Vallahi gömü bulmuş olabilirler, bahçede bir şeyler çıkmış olabilir. Oyo, ana benim hatun benim sohbeti beğenmedi, 3 vermiş. Zar zor geçmişiz. Ayten Hanım 5 üzerinden 10 veriyorum diyor. Kemal 5 veriyor. Bence 4 dörtlük radyocusunuz, 10 üzerinden 10. Teşekkür ediyoruz Mervan. Bayram eyvallah, 5 yıldız verdi. Raş diyor ki sohbet 2 dakika, dedikodu 100 dakika diyor. Ciddiyim diyor. Vay, biz dedikodu yapmıyoruz, bilgi alışverişi. Firdevs Hanım 5 verdi. Hayret, Firdevs Hanım 5 verdi. Kemal Müdürüm de 3 verdi. Suat 5 verdi. 10 verdi hatta. Mustafa 5 verdi. Sohbet 5 üzerinden 1000. Zaten onun için buradayım diyor. Eyvallah Tamer. Hayret, Leyla Hanım da beğendi. En güzel sohbet burada diyor. 10 diyor. Ispartalı Ayşe 5 verdi. İşte bu ya diyor. Biz olmasak çekilmez yayın. 10 veriyorum diyor. Eyvallah Onur. Sesine yüreğine sağlık Ali abi. İyi ki varsın. İyi ki Viyana FM var. Çok teşekkürler Zuhal abla. Hadi bir de Ferdi Baba gönderelim. Vedamızı gerçekleştirelim. Çalan şarkılar bahane, sohbet şahane. 10 numara 5 yıldız. Eyvallah Gürcan abim. Aziz Başkan da 5 yıldız verdi. Hadi bakalım o zaman bugün ne yapıyoruz emoji olarak? Bugün veda emojimiz, herkes yıldız göndersin. Bol bol yıldız göndersin. Değerli katılımlarınız için, mesajlarınız için, sohbetiniz için çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız, iyi ki Viyana FM'desiniz, iyi ki bizimle birliktesiniz. Yola çıkacak arkadaşlara ya da uçağa bineceklere hayırlı yolculuklar, güle güle gidin gelin, sağlıcakla gidin gelin inşallah. İyi tatilleriniz olsun, gittiğiniz yerlere bizlerden de selam götürmeyi ihmal etmeyin. Hadi bakalım gönder gönder gelsin, bütün emojiler bana ve ekibime gelsin, Viyana FM ekibine gelsin, bütün yayıncılarımıza gelsin. Çok ama çok teşekkür ediyorum. Gönder gönder gelsin.

süpersiniz. WhatsApp kıpır kıpır, sürekli hareket halinde, sürekli mesaj geliyor. Harikasınız. Sessiz sessiz dinleyip de bakalım emoji atan kimler var? Emine Altıntaş, teşekkürler abla, sağ olasın. Hüseyin abi, çok teşekkür ediyorum abi, sağ olasın. Abi güzel yayın oldu. Sen olmasan biz olmayız. Biz olmasak sen olmazsın burada. Rabbim daim etsin inşallah diyor Demet. Amin inşallah. Çok teşekkür ediyorum. Güldük, eğlendik. Valla bugün de yayın su gibi akıp geçiverdi. Gönüllerde olan birine not verilmez abi diyor. Eyvallah Onur'um. Cansın sen diyor. Eyvallah kardeşim.

Bilgilendirmeli konular ve herkesin katılabildiği konular 5. Ama bazen konular herkesi ilgilendirmeyip şahıs üzerine olduğu zaman 0. Üzgünüm diyor, bende torpil yok diyor. Dedim hatun valla torpil yapmaz ha, neyse o. Eş dost. Çoluk çocuk koca kontenjanı yok. Neyse o, net. Allah razı olsun. Arkadaşlar tekrardan hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. İyi ki varsınız, iyi ki bizimlesiniz. Kalbinizden geçen, dilinizden dökülen ve sizler için hayırlı olan bütün dualarınızın kabul olması dileğiyle hepinize hayırlı cumalar diliyorum. Güzel bir hafta sonumuz olsun, keyifli bir hafta sonumuz olsun. Sevdiklerimizle beraber güzel vakitler geçireceğimiz, zevk alacağımız çok ama çok güzel bir hafta sonumuz olsun inşallah. Tekrardan yola çıkacaklara hayırlı yolculuklar. Sağlıcakla gidip dönün. Allah'a emanetsiniz. Sağlıcakla kalın. Viyana FM'den ayrılmayın. Ali Süzen.

Günaydın, günaydın. Guten Morgen. Sesim nasıl geliyor? Diğer mikrofon mu? Efendim, Düsseldorf, Dortmund, Avusturya, Almanya, Belçika, Hollanda. Bugün size Dortmund'dan günaydın diyoruz. Günaydın Dortmund. Herkese günaydın, iyi sabahlar diliyorum. Nasılsınız? Kıymetli dinleyenlerimiz, sizlerle olmanın mutluluğunu, sevincini ve heyecanını yaşıyoruz. Almanya ne kadar sıcak. Allah'ım, üstümü başımı var ya. Bir şey soracağım. Hakikaten dünyanın neresine gidersek gidelim, sıcaklıklar beni buldu yani. Temmuz ve Ağustos böyle. Nasılsınız? Selam. Abi, arabayı Alman'dan, kızı Balkan'dan, ne güzel bir şarkı. Arabayı al.

Arabayı Alman'dan aldık. Şimdi sırada ne var? Seni balkondan. Ay Allah'ım ya Rabbim. İbo, nein İbo. Efendim Almanya'dan herkese Guten Morgen diyorum. Dün Düsseldorf'taydım, dün gece. Nasıl bir gece. Zor uyandım yemin ediyorum. Vallahi zor. Uyuyamıyoruz. Gerçi bir iki saatlik sesim biraz kısıldı. Abi şimdi şöyle bir şey var. Şimdi ben biraz böyle eğlenceyi severim, tamam mı? Heyecanı, adrenalini severim ama Almanya'da 8'den sonra hayat... Nein İbo. Nein İbo, sana göre değil buralar. Bu gece olsa tamam ama bu gecede işte biliyorsunuz akşam Tarkan. Sabaha karşı 4 İstanbul'a yolculuk. Sevgili Kübra, sevgili Pınar, Sinem. Çok teşekkürler ya, ne güzel ilgilendiniz benimle kızlar. Abi ben bu Nein, bir şey söyleyeyim mi? Dün de onları söyledim. Şimdi bu Boşnak güzelleri, Balkan güzelleri, tamam çok güzel kızlar. Ama bunlarla uğraşamazsın. Şimdi bunların bir düğünü varmış. Dün biraz böyle muhabbet, sohbet. Şimdi bunlardan kız almanın bir avantajları varmış. Ben tabii uğraşmam öyle. Benim Allah yolunuzu açık etsin. Yok 7 tane bilmem ne, bilmem ne, bilmem ne. Dün öyle bir muhabbet oldu. Dedim ki kızlar valla çok daha yeniyim, daha tazeyim. Biraz zaman geçsin. Ama bir de 200 bin euro para istedim onlardan. Tazminat istedim. Yani ayrılık sonrasında bana 200 bin euro ödeyebilmeniz gerekiyor. Onu kabul edeceksiniz, okey. Ben işimi garantiye alayım abi. Çünkü şu G kasanın parası çıkartmam lazım. Haydi bakalım, hoş geldiniz. Yaşa baby o be.

Şimdi harika bir video yollamışlar sevgili Kübra, Pınar, Sinem. Kızım harikasınız ya, yemin ediyorum şu an videoyu izliyorum da. Beni dinliyorlar şu anda. Haydi bakalım. Yaşa be. Misal. Bana boşnak böreği yaptılar arkadaşlarım. Çok teşekkürler. İyi ki varsınız ya. Ne kadar özlemişim biliyor musunuz? İçten doğal insanların bana olan ilgisini. Vallahi bunu bugün öğrendim ya. Abi ben İstanbul'da çok sahte insanlarla zaman geçiriyormuşum ya. Yemin ediyorum ya. Bana o kadar değer verdiler ki, gerçekten o kadar kıymetli. Çok mutlu oldum ya. Bizi bu İstanbul'da bitirmişler baba.

Ama gerçekten bir şey söyleyeyim mi? O kadar güzel, o kadar mutluyum, anlatamam yani. Şu enerjim de çok iyi. Artı 43 660 130 19 79. Kaldır kolları. Düsseldorf. Dortmund burada mı, Köln? Gelsin bir kez daha. Efendim, Almanya'dayız. Dortmund'dan günaydın dileklerimizi iletelim. Guten Morgen Almanya. Avusturya, Hollanda, Belçika, Fransa. Dün Arif'in doğum gününden hemen atladık. Dedim Arif, havalimanına yakın olsun, yoksa ben geç kalırım Düsseldorf'a. Valla çok rahat bir uçuş oldu. İnanılmaz keyfim de yerinde. İbo, ağzın kulakları ne yavrum? Acaba ben Almanya'da çok mu seviliyorum? Yemin ediyorum, ben var ya, daha önceden niye gelmedim diye kendime kızıyorum.

Ay Allah'ım ya, yemin ediyorum. Dünya ne güzel duygusu, mutluluk be. Vallahi. Bir G kasa, Mercedes, bir de mutluluk. Ya çok aşırı mutluyum ya. Günaydın, iyi yayınlar İbo'cum demiş. Oo, Evin Kast. Günaydın dostum. Salim baba. Salim abi bak. Oyuncular şimdi G kasa arabamdan iniyor, tamam mı? Hep ben kapımı açıyorlar böyle. Ben arabaya biniyorum. Ama önce radyoculuk hayatıma ilk başladığım tarihe, cebimizde yazı tur atacak paramız olmadığı tarihten G kasaya kadar 25 yılda ne yedim, ne içtim, ne kazandım. Hepsinin videosunu çekelim, olur mu? Aydın abi, İstanbul Ümraniye, hoş geldin kral. Nuray Altındaş, Nuray abla, Nuray Hanım, iki tane Almanya'dan, Guten Morgen, İbom. Nuray hoş geldin. Nuray bizim Southside Piercing, Stuttgart. Bir konum atsana bana Nuray, kaç dakika Stuttgart. Kızlar bir konum atın bana. Almanya'daki dinleyicilerim bana konum atsınlar. Bakayım ne kadar mesafe. Ah, Antalya'dan yazıyorum. Çok sıcak İbo'cum. Bugün beni serinletmen lazım demiş. Serinletiriz. O da var. Klima görevi göreceğiz bugün. Günaydın İbo'cum demiş. Ayten İstanbul, Yeni Bosna. Çok teşekkürler. Dövmeli Tülay geldi, bizim Tülay'ımız. Güzelim ne yapıyorsun? Günaydınlar İbo'm demiş. İbo kurbon. Dövmeli Tülay.

kanlardan kız mı buldun İbo diyor. Ya bu Ayşe var ya, Hollanda'dan. Kızım aşırı seviliyorum, senin haberin yok. Yemin ediyorum. Bu aralar var ya bir kısmetlerim açılmış ama ben tercih etmiyorum. Nine İbo, bir daha aynı hata yapma İbo. İbo zaten ağzın dilin yandı. Tabii arkadaşlar şu anda hiç düşüncem yok o konuda.

0: Şimdi Düsseldorf'tan Kübra benim çok yakın arkadaşım. Ama ona da söyledim. Biz İbrahim'cim çok şaka yapıyoruz ama dinleyiciler gerçek mi anlıyor diye. Ya kızın gönlü var bende ama şey ben çok uygun görmüyorum. O sadece çok tatlı bir arkadaşım olarak kalacak tabii. Dün onun anlaşmasını da yaptık. Biz dedim bazen radyodan goy goy yapıyoruz. Sakın alınma. Ha ben biraz böyle hani gerçekten üstüne düşsem olur ama. Kendimi geri çekiyorum. Yoksa yemin ediyorum kendimi düğünde bulurum. Yoksa kız güzel kız valla. 10 kişiden 9'u alır bu kızı ama. Nine Kübra. Düsseldorf. Arabası var, evi var. Nakit problemi yok. Tam benim İbrahim Elden istediği tarz yani. Hem de güzel, güzel. Bu arada çok güzel. Ama ben bu saatten sonra çok güzel istemiyorum ya. Yani. Çok güzellerle uğraşamam abi. Güzelin derdi çok. Hazır mısın İstanbul? Ayten, Yeni Bostan. Özledim İstanbul'u. Teşekkürler Salim abicim. Biz de Kemal Sunal'ın ölüm yıl dönümü kutluyoruz. Tabii saygı ve sevgiyle, özlemle anıyoruz daha doğrusu. Yıl dönümünü sevgiyle, saygıyla, özlemle anıyoruz. Bu güzel günde onu hep hatırlayacağız. Salim abi bizi hep bilgilendiriyor bu konuda. Teşekkürlerimizi iletelim. Muhammed Ali Cansu teşekkürler. Nuray abla bana konum atmış. Geliyorum 6 saat. Hoş geldin diye hoş bulduk. Şenol abi günaydın, hoş geldin. Sesli mesaj. Ne oldu sesli mesaj? Şenol abi niye sesli mesajları gitmiyor ya? Dur bir daha kapatıp açayım.
1: Gezmeler olsun yani
0: şimdi
1: inşallah.
0: Arkadaşlar böyle neden olmuyor biliyor musunuz? Ben şimdi bölgede IP adresi değiştiriyorum ya. Şu an Dortmund'dan IP adresi değiştirdik. Şimdi gelecek. Okey Şenol abi.
1: Kankim günaydın, hayırlı cumalar, iyi yayınlar. Düsseldorf'tasın değil mi?
0: Düsseldorf, aynen.
1: Güzel gezmeler olsun inşallah. Seninle Viyana'da buluştuğumuzda sana ben bir şey demiştim.
0: Ne dedin?
1: Hatırlıyorsun değil mi? Onu bir hatırla da ona göre karar ver. Tamam.
0: Kanka bana yaz.
1: Hadi öpüyorum seni. Kendine iyi bak.
0: Bana özelden yaz. WhatsApp'tan unuttum. Ne dedin bana WhatsApp'tan yaz? Çok meraklı birisiyim ya, yemin ediyorum. Başıma ne geliyorsa bu meraktan geliyorsa. Teşekkürler Ayten, İstanbul okuduk. Meral hoş geldin. Nasılsın İbo? Dur konuşma. Aşk olsun İbo, beni rezil ettin. Sanki ben istiyormuşum gibi. Kızım takılıyoruz ya. Ben de az değilim yani. Dün bana söylediklerini yayında söylesen. Doğru ya, dün var ya. Gece yürüyüşündeydim vallahi. Kıza ne vaatlerde bulundum. Ama o da aşırı güzel. Tabii ki güzel güzel kelimeler kullandık ama. Sabah hiçbir şey hatırlamıyorum.

0: senden önce.
1: Ah İbo, ah diye Hollanda. Öyle doğmazdı. Ya işte ne yapalım ya canım benim. Çok selamlar. Derdi kederimi bir bak. Sabri Salih geldi. Günaydın. Her sabah dinliyoruz. Sevgiler, saygılar demiş. Adam ya. Hayırlı yayınlar. Çok teşekkürler. Seni seviyoruz biliyorsun değil mi Sabri abi? Anlattım yokluğunu. Bilmem ki kaç geceye. Hoş gel- ya dün elma suyunu çok içtim. Bir de buzlu buzlu elma suyu, sesim o yüzden kısıldı yine. Hayırlı cumalar herkese. İbo nasılsın demiş. Vallahi iyiyim, sen nasılsın? Güzel bir gün diliyoruz. Çok teşekkürler. Cevat abi şu anda İngiltere'de misin, Bulgaristan'da mı?

Kıymetli dinleyenlerimiz saat 9.23. Tatlı bir rüzgar. Türkiye için 10.23, onu unuttum. Bir an İstanbul'da. Saat 9.23.

3 burada arkadaşlar. Türkiye'de 10.23, bilginiz olsun. Yangınlar az gelecek, anlat. Ya 9'da da yayın yapmak enteresan ya. Kaç geceye hoş geldin yazıma kışıma. Kıyamam tek damla gözyaşına. Ölürüm sana bir şey olsa. Aşk olsun İbo ya, beni rezil ettin diyor, sanki ben istiyormuşum gibi. Hayır be, takılıyoruz böyle, çok alınganmış be. Ama sanki kalbim her gün tatilde. Balkan güzeli dur. Artı 43 660 136 79. Good morning kanka. Vay Murat abim, vay vay vay. Ne güzel bir videoydu Murat abi dün. Alacağım o yeri, göreceksin. Bir iki tane işim var, o rast gelsin. Üstünü de Ali abiden tamamlarız, alırız orayı. Ben ya... Acaba Ali Süzen bana kredi açar mı? İngiltere'deyim İbo demiş. Geliyoruz ya Cevat abi, konum at ya. Sen ol...

Dortmund'daki dinleyicilerime hemen duyuru yapalım. Bugün Tarkan konserine gelecek olan Dortmund'daki Düsseldorf, Köln ve çevre bölgedeki gelecek olanlar, bakın getirmemeniz gereken şeyler var. Bakın yeme ve içme kesinlikle yasak. Onları söyleyelim. Alan inanılmaz bir park alanı. Hava çok güzel bugün Dortmund'da. Ama sizden ricam, profesyonel fotoğraf makineniz ve video çekim, onlar yasak. Çantanızın A4 boyutunda olacak çantanız. Mutlaka bunlara dikkat edin. A4 büyüklüğünde çantanız varsa kesinlikle içeri alınmıyor. Ben orada olduğum için zaten almam. Benim böyle bir cins huylarım var. Şemsiye. Kesinlikle yanınızda şemsiye getirmeyin. Bakın. Ya İbo çok sıcak, şemsiye. 999. Yasak bunlar. Kesici ve delici aletler kesinlikle yasak. Ya yok, törpü bilmem ne, onlar kesinlikle yasak. Bu kadınlarda var çünkü çantasında. Sandalye. Aa, iki dakika, şuraya bir sandalye atayım. Belim çok ağrıyor. 9. Engelliler için yer var. Ama sandalye kesinlikle, tabure ve sandalye yasak. Ha, bunları getirmeyin yanınızda. Dortmund'daki Tarkan konseri çok renkli geçecek. Yeme içme 9. İçeride yasak.

Ben ve ekibim bugün Tarkan için en güzel şekilde hazırlıklarımızı gerçekleştirdik. Dortmund'dan sizlere sesleniyorum. Herkese kucak dolu selamlar.

kadınların çantasında biz yokuz herhalde, her şey vardır demiş. Vallahi Salim abi gerçekten var. Konser etkinliklerinde bugün çok güzel geçmesini planlıyoruz. Dortmund'da hava çok güzel. Ben de gerçekten hiçbir şey almadım. Ben birazdan çarşıya çıkacağım. Burada beni bir yerlere götürecekler. Bir üstüme güzel bir şeyler alayım ya. Onun için bana 600 euro harcama bedeli verdiler. Dün ve bugün için 600 euro harcama bedeli. Bunların içinde yeme içmem de var. Konaklamam da var. 600 euro'nun içinde. Bitti zaten para. İbo sen konaklamaya para vermemişsindir. Adım çıkmış. Nein İbo, nein İbo. Sen gider döner yersin oğlum 6 euroya, 10 euroya. O 600 euro'nun tamamı cebinde kalır. Gerçekten öyleyim biliyor musunuz? O paranın bir kuruşuna bile dokunmuyorum.

Tarkan'dan kazandığım para 2000 euro. 600 euro da yeme içme ve konaklama parası verdiler bana. 2600 euro. Ama bunun 600 eurosu tamamen benim keyif harcamam. Diğeri benim emeğimin karşılığı olacak.

Büyük alkışlar. Şimdi kıymetli dinleyenlerimiz, aramızda kimler var? Pindrings, çantama iki tane attım gelirken ya. Viyana'daki tüm Türk marketine Pindrings, aranızda Pindrings. Ya şöyle bir şey yapalım mı? Pindrings'le bana bir fotoğraf atan dinleyicilerimi görebilir miyim ya? Pindrings, böyle bir bana bir Pindrings'in fotoğrafını atabilir misiniz WhatsApp'a? Evet, Viyana'daki dinleyicilerim, +43 660 130 1979. Pindrings. Aa, Şenol abi çok haklısın ya. Şenol abi bir tanesin ya. Aa, bizi bilgilendirdiğin için çok teşekkürler kanka.

Kıymetli dinleyenlerimiz, 10 Temmuz, 11 ve 12 Temmuz Manifestival'deyiz Yeni Kapı'da. 10, 11, 12 beklerim Yeni Kapı'da. Bu arada 15-25 Temmuz'da Amerika uçuşumu iptal ettim. Çünkü oradaki bizim çocukların olmaması. Tabii 19 Temmuz'da ben final maçında biletimi de sattım. Onu paraya dönüştürdüm açıkçası. Yani çünkü yanlış anlamayın da buradan bir sürü masrafım çıkıyor. Gideceğim, geleceğim. Bence birçok insan için çok kıymetli ama benim öyle futbol heyecanım yok. Ben milli takım için gidecektim ama biz elendiğimiz için heyecanım da yok. En azından oradan bir gelir elde etmiş oldum. Bu aralar biraz çünkü her şeyden gelir elde etme durumundayım. Baksanıza yani bu yazı ben güzel geçirmem lazım.

Sevgili Doktor Necla, teşekkürler, iyi sabahlar. İshak Bey günaydın. Alperen günaydın. Artı 43-660-130-19-79. 10 Temmuz'da Ajda Pekkan Mani Festival'in ilk gününde Ajda Pekkan sahnesinde Manifest. Kimler bizimle olacak? Yeni Kapı'da 7 gün sonra. Yani haftaya Cuma. Dortmund'dan herkese günaydın dileklerimizi iletelim. Şu anda kimler aramızda? Şöyle bir fotoğraflayabilir misiniz ya? Bir de sıcaklık oranına bir bakalım. Viyana kaç derece? Hava düzeldi diyorsunuz Viyana'da.

Ya çünkü ben şimdi bazen Avrupa'ya gittiğim zaman otellerde hep veriyorlar ya böyle küçük yalan yeri. Kruvasanlar, kahve falan. Abi Allah'tan var ya, boşnak böreğimi yedim. Kavurmalı yumurtamı yedim var ya, Türk mutfağı kadar güzel bir şey yok ya. Ellerinize sağlık Pınar'cığım, çok sağ ol canımın içi. Kübra'nın kuzeni bizim canımız oldu o da. Çok Bahçeşehir'de de güzellik merkezi var. Bahçeşehir'e. Bu arada biletini cumartesi sabaha karşı 4'te aldı. Beraber döneceğiz. Benim için biletin normalde pazartesi dönecekti. Ama biletini benle yolculuk yapsın diye İstanbul'a beraber döneceğiz Pınar'la. İyi ki varsın canım benim. 20 dereceymiş şu anda Stuttgart. Nuray abla çok sıcak ya buralar. Öğleden sonra 23, 24, 25. Oo öyle gidiyor yani. Sonucun vebali onun boynuna. Bırak inceldiği yerden. Biz de arabayla İstanbul'a doğru gidiyoruz demiş Şenay Hanım. İyi yolculuklar, kazasız belasız gidin. Mötling'den yazıyorum. Herkese günaydın Esra. Hoş geldin Mötling. Aa bizim bir de Mötling'den şey vardı. Kamer vardı. Ne kadar güzel. Mötling'de bayağı bir büyüyoruz. Mötling'i şöyle bilirsiniz. Benim trende kaybolduğum bölge. Mötling. Hiç unutmayacağım Mötling'i. Hep bu Salzburg'dan Serpil'in yüzünden. Beni trene bindirdi. Kızın arabası var, parası da var. Zengin bir kadın. Götürdü beni trene bindirdi ya. Yazık vallahi yazık. Toplar giderim. Bakmam gözyaşına. Bakmam bir dakika bile katlanmam. Sevene zulmederim. Yakar geçerim. Bazı insanların demek ki huyu öyle ya.

Dortmund'dan herkese günaydın. Kıymetli dinleyenlerimiz, dün gece Düsseldorf'a indim. Ve bugün Dortmund'dan sizlere günaydın diyorum. Bu gece, yani Tarkan sahnesinden sonra sabaha karşı 4'te de uçağım var. İstanbul'a geleceğim. Sonrasında da Başakşehir'de dersim var. Allah'tan havalimanı Başakşehir 15 dakika. Hiç uyumadan direkt derse geçeceğim. Günaydın İbrahim, hayırlı cumalar demiş. Ne yapıyorsunuz Zuhal abla? Günaydın, hayırlı sabahlar. Anka Premium Event sevgili Bircan, hoş geldin, günaydın. Stuttgart'a da uğramadan mı gideceksin demiş. Canım Stuttgart kaç saat? Siz gelin. Ya Stuttgart'a özel geleceğim. Stuttgart'a 2 gece kalacağım. Oo, daha tatlı olur. Nuray abla çünkü beni et yemeye götür. Et için gelirim valla. İtalya'da Rimini'de sevgili Faruk arkadaşıma kocaman bir günaydın. 24-26 Temmuz'da İtalya'da Rimini'de olacağım. Kıymetli arkadaşım Faruk'un otelinde kalacağım. Bana yeri de ayırtmış. Abi en güzel odayı sana ayırttım. 24-26 Temmuz'da denize sıfır muhteşem bir oteli var. Sevgili kardeşim Faruk'um, iyi ki varsın can dostum. Abi bütün mekan emrinde demiş. Evet, Viyana'daki dinleyicilerimizden selamlar diyor, numarasının sonu. Ben de Mötling'den dinliyorum demiş. Ne kadar güzel. Numarasının sonu 23. Hoş geldiniz. Bir isim alabilir miyiz? Halil mi? Bir yaz Halil. Özkan diyor ki ben de dinliyorum demiş ya. Hayırlı işler demiş. Çok teşekkürler. Ne kadar güzel. Mötling'den yeni gelenler de var. Buse diyor ki ben de seni dinliyorum Mötling'den. Ana bugün Mötling günü. Buse de Mötling'den. Halil, Buse. Özkan çok teşekkürler. Stuttgart'a ne zaman geleceksin demiş. Nuray ablanın orada buluşacağız. Öyle diyor, ateşi almaya mı geleceksin? Tabii ki 2 gün, 3 gün, 1 hafta kal demiş. Özcan amca var orada, Özcan amcaya gideceğim. Söz verdim. Evet, Dortmund'dayız arkadaşlar. Almanya'nın en güzel bölgelerinden bir tanesi. Benim nazarımda Hamburg, Stuttgart çok özel. Ama Dortmund ve Düsseldorf çok güzelmiş ya. Şimdi suçu bana mı atıyorsun İbo demiş. Günaydın. Serpil, kızım bir arkandan sallıyorduk ya. Bak dinliyormuş o da.

Aynen ya diyor, şimdi diyor suçu bana mı atıyorsun demiş Serpil, takılıyoruz be canım. Graz'dan diyor bir arkadaşın gelecekti, o seni alacaktı. Doğru İsa, o gelmedi. Tatlıcı güzeli. Sonrasında diyor o gelmeyince diyor diğer öbür arkadaşın da diyor rahatsızlandı. Aynen. Onun adı neydi? Erdi. Ben de diyor Rudy'ye söz vermiştim. O da sevgilisi kızın, doğru. Rudy mi ben mi? Tabii ki Rudy. Aşk yaşa en azından. Beni bıraktın orada trenin ortasında. Taksi lazım olursa hello da yeter bana, ben gelirim demiş. Çok teşekkürler. Mötling'den sevgili Halil, hoş geldin. Serpil bizim başımızın tacı, beni çok güzel ağırladı ya. Salzburg güzeli, hadi bakalım bu şarkı armağan. Aramızda Salzburg güzeli Serpil var, Stuttgart güzeli sevgili Nuray ablamız var. Doktor Murat abimiz, o da bizi dinliyormuş şu anda. Hollanda'dan papatya geldi. Bize tatil yok diye çalışıyoruz.

Evet, selfiler gelmeye devam ediyor. Çok teşekkürler sevgili dinleyicilerimizden gelen mesajlar var. Bu şarkı benim için çalar mısın demiş Düsseldorf Kübra. Bak bu şarkı. Oo, çok dertlenmişsin kızım bugün. Hadi selfiler gelsin biraz. Düsseldorf'tan Kübra'nın selfisi. Sarışın, yine harika bir makyaj. İnanılmaz su yeşili gözler. Dudak yapısı, burun yapısı inanılmaz güzel. Kolyene bayıldım, kim aldı? Özledim sözlerini. Yine kombinin çok güzel bugün, sade ve şık. Gözlerin var. Böyle konsere gelmeyeceksin değil mi bugün? Özledim gözlerini şimdi. Firdevs günaydın İbo'cum. Ben de sana bir selfie atayım demiş. Ortalık biraz serinlensin. Gayet güzel olur. Anka Premium Event sevgili Bircan. O da bizi her zaman dinler. Çok kıymetli bizim için. Bircan'cığım uğradın mı Nuray ablama?

Arkadaşlar ben bir kahve molasına çıkıp geliyorum ama size bir şey soracağım ya. Artık 43-660-130-19-79. Arkadaşlar ellinin %50'si kaç yapar? Hadi bugünün sorusu olsun. Ellinin %50'si kaç yapar? Ama Viyana'da çalışıyorum demiş. Halil abi, Murat abinin aracılığıyla mı geldin?

Zuhal ablam günaydın. İyi sabahlar. Esat diyor ki Yiğit'le beraber dinliyorum. Paşam Ceydan'da çok selam var. Sen de selam söyle. Almanya Dortmund'dan herkese günaydın. Bugün Tarkan'ın muhteşem güzel konseri için dün Düsseldorf'a indim. İbo neden Düsseldorf'a indin diyenler var. Benim için çok kıymetli bir aileyi ziyaret ettim. Yani gerçekten çok sevdiğim, çok değer verdiğim ve onlar da bana çok değer veriyor. Bunu hissettim açıkçası. O yüzden iyi ki varlar. Ve o kadar böyle mutlu oldum ki dün de dedim ya size, benim için en kıymetli şey havalimanından alınmak ve havaalanına bırakılmak ya da beraber yol arkadaşı yapmam. Ben buna bayılırım. Bir an bile yalnız bırakmaması. Çünkü sabaha karşı geldiğim için hiç uyumadan güzel vakit geçirdik, dinlendik, muhabbet, sohbet falan.

Akrep Burcu'nun bir tane özelliğini bize yazabilir misin Serpil'cim? Bugün iş çıkışı onu bekliyorum demiş. Geleceğini söyledi. Oo. Nuray abla bugün bir canımızı ziyarete gidiyor. Hadi bakalım. 24.5 demiş. Ya Salim abi ya. Evin cast harikalar yaratıyorsun. Kral oflu ya 61.5. Harikasınız. Sevgili Hollanda'dan Ayşe, maşallah. Nasıl ışık hızıyla cevap verdin hemen ya. Tüh ya. Kanka ne oldu, bizim kankalarla konuşmuyor musun? Bizim Gamze'ye ne oldu, yaşıyor mu ya? Sonra sevgili Fatma Gül. Onları da selamlayalım. Hollanda'da biraz hareketlendir Ayşe'cim Hollanda'yı. Mehmet'e çok selam. Hemen sen bizim şu Hollanda işlerini biraz hızlandır. Seydi Ateş geldi. Seydi Baba günaydın, nasılsın? Merhabalar, hayırlı cumalar demiş. Malkara Keşan hoş geldin. Seydi Paşam. Gidelim.

kızlar bu saatte uyuyor demiş. Bu ne uykusu be? Çalışmıyorlar mı? Hani Avrupa erken kalkıyordu? Artı 43-660-130-19-79. Günaydın İmocuğum, ben Eda. Nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? Seydi Baba hoş geldin. Eyvallah İmocuğum. Her gün dinliyorum, her zaman yazamasam da demiş. Ya süpersin kral ya. Seydi Ateş'i bir alkış. Bahar diyor ki günaydın İbacım nasılsın? Elif ve bir de Nazlı'ya bir şarkı. Firdevs Koçer ailesine bir şarkı. Yarın İstanbul'daki dinleyicilerimiz Sakarya'ya gidecek olanlar varmış. Aa, ne kadar güzel. Doğru, Sakarya'da festival başlıyor. Yarın Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 4 Temmuz itibariyle başlatacağı muhteşem 4-12 değil mi bildiğim kadarıyla? Sakarya'da olacak Kültür Yolu Festivalleri. Sakarya'daki dinleyicilerimize de duyuru yapalım.

Hadi bakalım bugün bir şımartma paketi verelim bir dinleyicimize. Şımartma paketinin içinde güzel böyle bir havuz ve spa olsun. Bir masaja göndereyim sizi bugün. İstanbul'daki dinleyicilerimiz Mert Erdo Kualiye Spa'ya bugün bir kişiyi yollayalım.

Akrep burcunun bir tek özelliğini taşıyor, gizemli olması. Çok gizemlisin. Hadi bakalım, burcunuzu bir tane özelliğini işaretler misiniz bana? Mesela Serpil işaretlemiş, çizgiyle de çizmiş, gizemli olması demiş. Çok mu gizemlisin bakayım sen? Serpil, ne zaman İstanbul'a geliyorsun? Gizemli kadın. Tarkan'dan Gül Döktüm Yollarını şarkısını isteyen sevgili Anka Premium Event, sevgili Bircan tabii ki. Konsere gelemiyoruz, bari radyodan şarkısını dinleyelim demiş. Olabilir. Hatta hemen çalayım ya. Tarkan Gül Döktüm Yollarına. Ben bu şarkısını seviyorum ya.

Hadi bakalım burçlarınızı yazın. Burcunuzun bir tek özelliğini yazın. Tek bir tane. İşte Serpil yazmış. Ben akrep kadınıyım ama en çok özelliğini taşıdığım gizemli oluşum demiş. Balık burcuyum. Bir tek özelliğim çok sadık birisiyim demiş. Oo ne güzel. Hilal Hanım. Yengeç kadını. Sevgili Firdevs Hanım. Çok uyumluyumdur demiş. Çok iyi ya. Hazır mıyız?

Hadi bakalım şöyle tek gösterimlik güzel burç yorumları da geliyor. Ezo diyor ki, ya ben ikizlerim ama gerçekten tam ne olduğunu anlayamadım demiş. Şenol abi artık bak şu fotoğrafa ya. Tansiyonum düştü yemin ediyorum. Şimdi radyodan, stüdyodan güzel bir böyle fotoğraf attım Şenol abiye. Dedim ki bak, mikrofonumuz burada, ne kadar güzel, enerjimiz de güzel. Kadriye diyor ki, Yusuf'u çok seviyorum, nerede benim büyük aşkım demiş. Ben ne bileyim nerede büyük aşkım. Aa, çok teşekkürler. Ben terazi burcuyum demiş. Terazinin dengesizliğini taşırım. Ama çok farklı yönleri de var. Onları da taşırım. Bir tanesini söyle. Bir tane. Aslan burcu mesela sevgili Hasret. O da hoş geldi. Teşekkürlerimizi iletelim.

Bahar diyor ki ben İstanbul'dayım. Dostlara selam, herkese selam, tüm Mardinlileri de. Ben de bu arada ikizler kadınıyım demiş. Ne kadar güzel ya. Bakalım hemen. Oğlak kadını, oğlan bir tane özelliğini Tülay'cim yaz bakalım. Oğlak burcu öyle kolay kolay güvenmez demiş. Güvenmesin. Zaten hayat kızı sonra ölüyor zaten. Önce insanlara güvenmeyi bileceğiz ya. Ama bir kez kalbini gerçekten açarsa biter o iş demiş. Doğru. Tülay ya. Bir daha bırakmaz demiş. Abo, yandı adam. Sessizdir ama duruşuyla gerçekten çok şey anlatır. Duruşuyla, vay be. Nasıl duruyor acaba? Terazi diyor, çok şekerdir ya gerçekten. Şeker komasına çıkartır milleti demiş. Ay bu da çok iyi ya. Allah Allah, hazır mıyız? Teşekkürler papatya. Artı 43-660-130-1979 Bintat Süpermarketleri 22. Viyana'da yeni açıldı. Korneyebuk Şubesi'nden sonra Bintat Süpermarketleri 22. Viyana'da açılışı özel çok güzel ürünler de vardı biliyorsunuz ki. Yeni şubelerde çok yakında. Şeref abi yaparsa en iyisini yapar.

Kıymetli dinleyenlerimiz, sizler için 90'lar, 2000, 2020 ve sonrası için çok güzel bir yayın akışı hazırladık. İyi misiniz? Avrupa'nın gaz bebeği. Allah Allah. Viyana'dan sesimiz tüm dünyaya. Ama o gün Almanya Dortmund'dan günaydın dedim. Hazır mısın Dortmund? Düsseldorf, burada mısın? Hadi ama harika görünüyorsun. Bir sağa, bir sola, bir sağa. Yapıştır.

0: Şimdi mesajlar gelmeye devam ediyor. Günaydın Şenol abi.
1: Kanki ofis var ya acayip ha. Ulan var ya genç olsaydım var ya keşke radyocu olsaydım. Harbiden manzara var ya süper. Sen zaten ballısın sen. Buradaki seni götürdüğüm otelin de manzarası çok güzeldi.
0: Ya.
1: Sen bu işleri biliyorsun var ya.
0: Ya.
1: Kralsın kral.
0: Abi işte İbo Baba seviyor bu işleri ya. İbo Baba seviyor bu işleri Şenol abi. Şenol abi şimdi otelin manzarasını attım. Dedim bak reis nasıl bir yerde kalıyoruz. Geçen Viyana'daki yerim de çok güzeldi. Ya ben bu otel kısmında biraz şeyimdir ya. Çok hassasım arkadaşlar. Yani 50 euro 100 euro fazla olsun iyi olsun. Terazi burcuyum tartarım demiş. Çok güzel ya Halil Baba. Aslan burcunun bütün özelliklerini taşıyorum demiş. Ne kadar güzel. Çünkü ne demiş? Benim güneşim ayım her şeyim aslan. Aslan kadar aslan. Ya çok iyi ya. Bircan tebrik ediyorum. En sevdiğim özelliklerimden bir tanesi de kafama koyduğum şeyi yaparım demiş. Ne kadar güzel. Uğraşırım geç de olsa yaparım demiş. Çok mu uzun oldu ya neyse. Süpersin. Teşekkürler yok be. Tadını çıkart. Koç kadınıyım. Benden bir tane daha varsa bir tane koç yazsın demiş. Oo çok iddialı bu ya. Pınar. Koç burcuyum İbacım. Sana bir tane özelliğini WhatsApp'a yazıyorum. Ha benim WhatsApp'ıma. Tamam yolla. Pınar da Bahçeşehir'de oturuyor. O da şu anda konser için Dortmund'da. Bizim Kübra'nın kuzeni. Ama Bahçeşehir'deki evi de inanılmaz güzel. Dün fotoğraflarını gösterdi. Çok güzel bahçeli. Keşke benim de bir tane villam olsa ya. Çok kıskanıyorum ya.

18 Temmuz'da Şebnem Ferah konserine davet ettim arkadaşlarımı. Burada Dortmund'da tanıştığımız çok güzel insanı, Sinem'i yeni tanıdım. Pınar'ı yeni tanıdım. Sevgili Kübra'yı yeni tanıdım. Bakmayın bayağıdır böyle. Hep programlarıma gelirlerdi. Bunların hepsini yeni tanıdım ben. Ya insan, yeni tanıdığım insanlarla vakit geçirmeyi seviyorum ya. Yeni enerji, yeni heyecan. Çok güzel bir dostluk, arkadaşlık. O yüzden yeni

Terazi Burcu'yu da Halil abi Mörtling'den selamlar. Salim abi İkizler Burcu, ona da. Salim abi bir özelliğini yaz. Tülay diyor ki ben sürekli takipteyim ama ilk kez mesaj atıyorum demiş. Hoş geldin. Orada radyomuz her geçen gün büyüyor. Çok teşekkürler sizler sayesinde. Bakın Viyana gibi bir noktada başlamış bir yayın hikayesi 10 yıl önce. Ama bugün 80 ülkeye ulaştı. Ali Bey 2 tane çok mantıklı transfer yaptı. Gerçekten kendisini kutluyorum. Adam ticaretle uğraştı, anlıyor abi. Bu işten anladığı için hayatı ticaretle geçmiş. Şimdi 2 tane transfer, bir tanesi Osimhen gibi. Bir tanesinde Icardi gibi transfer olunca adamın... Gerçi hep Galatasaray futbolculardan saydık ama... Bir tanesi Ronaldo, bir tanesi Messi gibi transfer olunca iş başka boyutlara gitti valla. Bugün 80 noktada takip edilen bir radyo oldu bir anda. Her geçen günde büyüyor. Bakın bugün Almanya'nın Dortmund noktasında yayın yapıyorum. Öğleden sonra Tarkan'la beraber olacağız. Konser bittikten sonra İstanbul'a uçacağım. Hakikaten dünyanın neresinde olursak olalım bakın yayın yapabiliyoruz. Şimdi Viyana'ya geldiğim zaman Viyana'dan yayın yapıyorum. Stüdyoya gidiyorum bazen. Ama bu sistem güzel. Çantası var bu sistemin. Şimdi Ali Bey'den bir sistem aldım. Artık kurumsal konuşuyorum Ali Bey'le. Ondan sonra Ali Bey'in çantasından böyle güzel böyle konsepti. Abi direkt verdim cihazı. Bir tane de çok güzel bir tane kendime kağıt gibi böyle incecik bir laptop alsam iyidir. Bu laptop biraz çok ağır ya. Biraz para kazanayım da onu da alayım. Hep böyle kal demiş. Ya ben hep öyleyim ya. Harikasın, sabah sabah keyfim yerine geldi diyor. Sabah sabah bizleri coşturuyorsun, hep böyle kal. Valla 25 yıldır böyleyim ben Halil'cim. Yürüyen, artı 43 660 130 19 79 radyonun WhatsApp'ı.

Pindrinks İbrahim Elden'i sunuyor. Viyana'daki tüm Türk marketlerinde Pindrinks, Bintat süpermarketlerinde de var. Bol bol tüketin lütfen. Bir kısacık bir molam var. Bir 5 dakika molaya çıkmam lazım arkadaşlar. Bir elmanın yarısı, biri sensin, diğeri de ben. E peki elmadan kurt çıkarsa kurtlu tarafını alır mısın? Nine Ibo, diğer tarafını ver.

0: Kimler aramızda bir görebilir miyiz? Eli işte kulağı bende olanları bir görebilir miyim?
1: Haydi.

Kıymetli dinleyenlerimiz, Dortmund'dan herkese Guten Morgen. İyi sabahlar diliyoruz. Nasılsınız bir kez daha radyolarını yeni açan tüm dinleyicilerimiz için? Avrupa'dan Türkiye'ye tatile gidecek olan, arabada bizleri dinleyenler var mı? Size de bir günaydın diyelim. Türkiye'de bir selam, bizleri hangi bölgede dinliyorsunuz? Ayşegül Hanım Mersin'den, Sinem Hanım sevgili Tarık Bey'le beraber Ankara'dan, İkbal Hanım çok teşekkürler Kayseri'den, Didim'den sevgili Zuhal günaydın, Sevinç iyi sabahlar, Tarkan'dan bir şarkı az önce çaldık. Hazır mıyız?

Şimdi mesajlar çok güzel. Bir yandan da patates kızartması yapanlar varmış. Ne güzel Kamil Hanım, günaydın. Ne güzel bir tabak olmuş. Normalde hayatta kabak falan sevmem ama bu soslamış güzel olmuş herhalde. Keşke burada da Dortmund'da yapan olsaydı.

10 euroluk parfüm, ya bir şey söyleyeyim mi? Bazen 10 euroluk parfümler gerçekten 300 euroluk parfümden daha iyi be. Öyle deme yani Ayşe. Ne korkuyorsun aşık olmak. Sevgili dinleyenlerimiz, Bakü'ye beni davet eden Pars Petrollerine çok teşekkürler. Bakü'ye özel davetli olarak gideceğim. Bu arada mesaj gönderen herkese çok teşekkürler. Ben hemen şunu bilgilendireyim. Dünyanın her yerine gerçek anlamda beni davet ettiğiniz için gidiyorum. Mesela İtalya'da sevgili Faruk arkadaşım özel davet etti. Ve gerçek anlamda 24-26 Temmuz'da Rimini'de ağırlayacak beni. Uçağımı, otelimi, orada yeme, içme, gezme, eğlence, biraz bir şey daha istedim orada. Onu da yapacak. Onu yayında söylemeyeyim. Ne istedin lan adamdan falan? Gerçekten çok eğlenmek istediğimi söyledim. Çok özel bir istek, hani ekstra bir isteğim olmuştu. Seve seve kardeşim dedi. Çünkü ben bazen böyle gittiğim ülkelerde kültürel faaliyetleri çok severim. Mesela Viyana'da Mustafa beni çok güzel bir yere götürdü. Hakikaten Viyana'nın güzelliklerini bana yaşattı ya. Abi ben kültür denildiği zaman o şeyler bende yani. Bak buradan Japonya'ya gittik mesela. Bu arada 9 Ocak 17 Ocak Japonya biletini aldık yine 2027, Allah izin verirse, ölmesek o güne kadar. 9 Ocak 17 Ocak'ta Japonya ve Kore'yi de ekledik. Dilara da sağ olsun Kore'yi de görmemizi istedi. Benim uçak biletimi sevgili Dilara arkadaşım aldı. Dilara bana niye uçak bileti aldı onu da söyleyeyim. Bu kadın akıllı bir kadın, ticaretle uğraşıyor. Bana verdiği, örnek veriyorum, 1000 euro uçak bileti, 1000 euro da oradaki otelde yemeydi, 2000 euronun karşılığında 5000 euro almış olacak. Yani bunlar akıllı kadınlar. Mesela ticaretle uğraştığı için ne yapacak? Beni orada video çektirecek, onu yapacak, bunu yapacak. Benim burada Türkiye'deki hayran kitleme, sadece radyo değil arkadaşlar, benim bireysel bir ismim de olduğu için Türkiye'de, İstanbul'da. Sosyal medyamın gücüyle beraber de evet, kırışık giderici kremi benim sayfamda görüp çok fazlasıyla marka bileniliği olacağını tahmin ettiği için de bunların masraflarını komple karşıladı. Akıllı mı? Bence çok akıllı bir kadın. Hem böyle bekar yakışıklı bir çocuğu da oraya davet ediyor. O da ayrı bir olay tabii ki yani. Ah ah, ne yapacağız bilmiyorum vallahi. Hüseyin abi aldım mesajını. Teşekkürler. Kuyumcular Kralı. 22 ayar yasaklanmış. Ne güzel. Altınım olmadığı için çok uğraşmıyorum. Benim altında ne işim var ya. Ben canlı abi. Canlı euro böyle. Euro gözüm ben. Canlıyı göreceğim, cebime koyacağım. Kafam rahat. Mis. Artı 43 660 130 19 79. Şimdi yoksa altınlarda şöyle bir şey oluyor. Savaş çıkacak, altın yükselecek. Onu mu bekleyeceğim ben? Yani hiç sevmem. Aramaz da ama çok olan da varmış yani. Düsseldorf'tan Kübra'cım aldım mesajını. Okey. Bunu yayında okumayayım. Kızım her dediğime takılma. Buna evin adamını beni orta yerinden çatlatıyor. Ağzına sakızı şişirip şişirip. Akrep kadınları acaba çok mu kıskanç? Rimini'ye ben de gelebilir miyim demiş. Kanka Murat abi. Murat Erdatlı'yla Rimini. Kulağa hiç hoş gelmedi ya. Acaba ben Rimini'ye Evin Kast'tan kıymetli bir oyuncuyla mı gitmeliyim? Mustafa Sandal, onun arabası var şarkısını istemiş. Salim abi 61,5. Of!

dün arkadaşlar bekarlığa merhaba etkinliği düzenlemişlerdi Düsseldorf'tan arkadaşlarım bana, sevgili Kübra arkadaşımız, yakın arkadaşları Pınar, kuzeni benim yakın arkadaşım oldu. Ne çabuk arkadaşın oldu. Çok cana yakınım ya. Bir anda kankam oldu ya. Ama ben öyleyim. Viyana'ya geldiğimde de öyleyim. Bir baktım bir sürü arkadaşım oldu. Sevgili Pınar, sevgili Sinem, çok teşekkür ediyorum Esra. İyi ki varsınız. Sevgili dostlarımız oldu bir anda. Onlar için de bu şarkı darmazsa bugün konserde onlarla çok eğleneceğiz. Bol bol video çekelim. Bol bol fotoğraf çekin benimle arkadaşlar. Tarkan'dan çok benle çekelim. Almanya'dayım. Dortmund'dan günaydın diyorum herkese. Düsseldorf'taydık dün. Bugün Dortmund kaymış. Ön 40 dakikaymış. Sam mı yayından sonra? Çok önemli birisi var Köln'de beni bekleyen ama bakacağız. Arabayı Alman'dan, kızı Balkan'dan. Çok güzel bir şarkıydı. Ne olur bir kez daha çalın demiş. Çaldık ya, ne yapacağız? İkizler kadını da çok kıskanç olur demiş. Salim abi, var mı öyle bir aşk falan? Yakalarsam. Hadi burcunuzu yazın. Birazdan bir astrolog arkadaşımız güne 5 dakikalık bir yorumla kovaları ne bekliyor acaba, biliyorsunuz ben bir kova burcuyum. Orada yengeçlerde şu anda bildiğim kadarıyla burçlar, yengeçler var mı aramızda? Yengeçleri bir görebilir miyim? Benim en çok anlaştığım burçları bir görebilir miyim? Yengeçlerle çok iyi anlaşıyorum. Erkeği kadını fark etmiyor.

Son anlarımız artık son mesajlar. Ne kadar güzelsiniz bugün öyle. Almanya ne kadar güzelsin bugün ya. Ben tekrar geleceğim. Sadece bir günlük tadı damağımızda kalacak sanki. Ben Almanya'yı gerçekten çok gezdim, çok dolaştım. Ama bu kadar aşırı birkaç saattir bebekler gibi şımartılıyorum. O kadar. Demek ki beni kazanmak çok kolay ya. Hafif bilgi. Hey, boşluktayım diye de kaptırmayayım kendimi. Aa, doğru be. Nein, Ibo. İki güzel söze kanma be oğlum, kanma be. Ama kanmamak mümkün değil abi ya. Bence çok güzel.

Salim abi yine döktürmüş güzel mesajlarıyla. Vatan millet Sakarya. Ya Salim abi senin bit adamsın ya. Aşk diyor belirli bir zaman sonra bitiyor diyor. Bir erkeğin bir kadına veya bir kadının bir erkeğe olan aşkı zamanla bitiyor. Ama diyor gerçekten vatan aşkı çok kıymetli. Ne kadar güzel. Sen her zaman bu güzel dileklerini eksik etmiyorsun. Adamsın ya. Yani.

0: Boğa yükselen koç. Ay burcum da demiş Boğa. Vay limine. Abla ne yaptın ya? Abla var ya. Gerçekten nazar değmesin burcunun. Abla sen gerçekten Zuhal ablamızın burcu şimdi Boğa burcu, yükselen koç. Allah yani Gürcan abime sabır versin. Ha, iyi anlamda ya. Ne kötü değil. Abla ne zaman tatile gidiyorsunuz?
1: Kalbime yakacak düşler bahçesinde yavrum yeni güller açacak.
0: Sen varken Tarkan kim kanka ya diyor Murat abi.
1: Düşler bahçesinde yavrum.
0: Bir ben sen iki valla çok iyisin ya. Atla gel Erdatlı. Kaç kilometre şu an Dortmund? Bir konuma girsene kanka, ben sana konum atıyorum şimdi. Evin Cast harikasın ya Salim abi. Özellikle Salim abiyle çalışan tüm oyuncu ve modelleri buradan selamlıyoruz. Yıllardır kaliteli güzel çalışan Evin Cast en güzelini sunmaya devam ediyor. Bakalım. Ya İbo ya çok ama çok tatlısın demiş. Çok teşekkürler. Bahar, Filiz çok teşekkürler. Esen ya diyor ki Rümeysa ile beraber dinliyoruz demiş. Çok selam Bağdat Caddesi İstanbul. Cumartesi senleyim İstanbul.

Sağ olun, var olun. Bugün sizlerle olmanın mutluluğunu, sevincini ve heyecanını yaşadık. Astrolog arkadaşımız şimdi yazmış bana. Şu an müsaitim diyor ama güzelim geçti. Saat 54 geçiyor. Şu anda saat 10.54. Türkiye'de 11.54.

Günün şarkısı bizim çok kıymetli oyuncu ve model arkadaşımız Özde için darmaz. Özde vallahi yenilendi. Estetikten sonra artık bizi aramıyor ya. Ama onu seviyoruz, canı sağ olsun. Radyoda canlı yayındayız. Özde arkadaşımızı seven, tanıyan, çok sayıda klipte de oynadı, çok sayıda da dizide de oynadı. Bizim Evin Kast'ın çok kıymetli oyuncusu Salim abi, görüyorsun değil mi? Görüyorsun değil mi Özde'yi? Şimdi sevgili Özde, cumartesi günü Ziynet Selin'in çok güzel bir daveti var aslında. Özde'yi oraya da davet ettik ama doğum gününe davetliymiş. Hadi bakalım. Neyse, ben de buradan Dortmund'dan, Düsseldorf'tan bir arkadaşımla gelirim. Ne yapayım? Almanya'dayız, Dortmund'dan herkese günaydın.

Artık veda zamanı. Kendinize çok iyi bakın kıymetli dinleyenlerimiz. Arkadaşlarım Dortmund'da beni çok güzel bir et restorantına götüreceklermiş. Vallahi dedim hadi bakalım yemek yiyelim. Sonra saat tam Avrupa saatiyle, Dortmund saatiyle 2'de. Benim mesai başlayacak. Bakalım ne olacak, ne bitecek. Biraz çalışayım, biraz zaman geçireyim. Sonrasında da Türkiye saatiyle de büyük bir ihtimal yani herhalde 6-7 gibi İstanbul'da olmuş olacağım yarın sabah. Ben 8'den önce inemem ya. Çünkü İstanbul Havalimanı'nın taksisi çok yoğun oluyor. Yarım saat. Açıktan fena ya.

Şimdi bizim Yeni Medya Akademi Dublaj Okulu'ndan çok değerli arkadaşlarımız var. Misafir olarak da Zuhal geldi geçen gün. Amerika'da uzun yıllar yaşamış. Çok başarılı, yetenekli bir arkadaşımız. Zuhal, kesinlikle bir tane içerik çekmemiz lazım seninle en yakın zamanda. Hemen ulaş bana. Günün en güzel şarkısı Zuhal ve onu sevenlere de armağan olsun. Hazır mıyız?

Pınar diyor ki İbo'cum Zinet Seli'ye ben de gelebilirim demiş. Nine. İstanbul'daki bir dinleyicim gelirse daha iyi olur. Şimdi Pınar Bahçeşehir'desin çünkü bir de seni Bahçeşehir'e geri bırakamam. Bahçeşehir var ya hayattan soğursunuz. Çok güzel bir yer ama bir trafiği var, bir trafiği var. Geçen gün 3,5 saatte akademiye gidebildim ya. Abi o kadar yoğun bir trafik var ki anlatamam. O yüzden Bahçeşehir çok güzel. Mesela İstanbul'dan belirli bir noktaların trafiği çok yoğundu. İşte Bahçeşehir de onlardan bir tanesi. Özde diyor ki doğum gününe gidiyorum sevgiler demiş. Hocam yetişemedim ya diyor. Ya Zuhal biraz senin yeteneklerinden bahsettik. Kıymetli ablası bizim öğrencimiz. Ablanın adı neydi ya? İsmini unuttuk vallahi. Hemen Burcu'nu yaz sevgili Zuhal. Ablana da söyle. Ablan da Burcu'nu yazsın. Son şarkıyı size de yollayalım. Şimdi bazı insanlar yetenekli biliyor musunuz? Mesela bak kızcağız konuk olarak geldi ama işte o yeteneğiyle mesela ben bir direktör olsam hemen aklımda mesela dedim ki Zuhal'le hemen bir planlama yapmamız lazım. Zuhal keşfediyorum seni. Ablası diyor ki hocam diyor benim yerime Zuhal'in gelmesi lazım. Olur mu canım sen de gel. Başımızın tacısınız. Yeni Medya Akademi dublaj okulunda sevgili konuk olarak gelen Zuhal arkadaşımıza günün şarkısını yollayalım. Hemen kıymetli ablası, o güzel aile kimlerle dinliyorlar bilmiyorum. Onlara da bir selam yollayalım. Söz vermiştim. Dedim ki radyoyu dinleyin size güzel bir şarkı yollayacağım. Onlar şimdi uyku modunda olduğu için unutuyorlar. Ben de bugün paylaşım yapmadım. Sağ olsun bizim radyo sayfasını yöneten arkadaş da paylaşım yapmadığı için. Valla Allah'a emanet yayına giriyoruz. En güzeli de o zaten. Peki. Belçika'dan Selma günaydın. Günün güzel geçsin. İyi sabahlar diliyorum. Artı 43-660-130-19-79. Hocam dinleyemedik diyor. Kızım sabahtan bile anonsu boşa mı yaptık ya? Zuhal. İstanbul. Şu şarkıyla veda edelim. Aynen şu şarkı olsun.

0: Hadi bakalım son şarkıyı hangi burç arkadaşımıza yollayalım? Burçlarınızı yazdınız. Boğa burcu çok fazla var. İkizler, yay, akrep, kova burcu, oğlak, balık. Teşekkürlerimizi iletelim. Hadi bakalım son şarkıyı hangi burç için gelsin mesela? Bakalım, ikizler çok fazla var.
1: Gitme, gelme, yapma, etme der.
0: 2 dakika yordayım. Batla gel. İbrahim'cim beni de dublaja götürür müsün? Ses tonum çok güzel demiş Rabia. Kayıtlar bitti ama Rabia. Bir sonraki dönem inşallah. Ya da bizim online derslere gel.

Sevgili dinleyenlerimiz, benim için gitme zamanı. Almanya Dortmund'dan bu sabah seslendik, Dortmund'da. Birazdan Tarkan konserinde olacağız. Bu arada İstanbul'da Yeni Kapı etkinlikleri 10, 11, 12 Temmuz. Money Festival'de olacağız. Money Fest'i seven gelsin. 18 Temmuz'da Şebnem Ferah. 1-17 Ağustos'ta da Türkiye'nin en çok sevilen sanatçıları Yeni Kapı Festivali'nde olacak. Yani İstanbul Festivali'nde olacak. Son şarkımızı dublaj okulunda konuk ve misafir olarak gelen sevgili Zuhal arkadaşımıza, kıymetli ablası ve tüm Yeni Medya Akademi öğrenciler için herkes burcunu yazsın, bakalım özellikleriniz nedir?

Bu hafta sonu Aşkın Sesi var mı diyenler, belki pazar gecesi olabilir. Bu pazar gecesi Aşkın Sesi olabilir, bilginiz olsun. Tekrardan kendinize çok iyi bakın. Sizi çok seviyorum. Hoşça kalın, sevgiyle kalın. Pindirings ve özellikle bizleri Bintat süpermarketleri dinliyorsa onlara da hayırlı işler, bereketli olsun.

0: Viyana'dan. Şimdi haberler. Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindrinks haberleri sunar. Viyana FM Haber.
1: 3 eyalette yaz tatili başladı. Viyana, Aşağı Avusturya ve Burgenland'da öğrenciler bugün karnelerini alarak yaz tatiline çıktı. Avusturya'nın diğer eyaletlerinde ise yaz tatili önümüzdeki hafta başlayacak. Temel gıdada vergi indirimi. Avusturya'da 1 Temmuz 2026 itibarıyla temel gıda ürünlerinde vergi indirimi yürürlüğe girdi. Seçili temel gıda ürünlerinde vergi oranı %10'dan %4,9'a düşürüldü. Enflasyon %3,2 oldu. Avusturya İstatistik Kurumu Haziran 2026 enflasyon oranını %3,2 olarak açıkladı. İlkokula başlayacak çocuklar için ücretsiz Almanca kursları başlıyor. Viyana Belediyesi 2026-27 eğitim yılında ilkokula başlayacak çocuklar için ücretsiz yaz dönemi Almanca kursları başlatıyor. Kayıtlar MA17 ya da online yapılabilecek. İlk kurs dönemi için son kayıt tarihi 6 Temmuz, ikinci dönem için 20 Temmuz, üçüncü dönem içinse 3 Ağustos olarak açıklandı. Kurslar Viyana'nın favoriten Otterkring, Bidigitenau ve Donaustadt ilçelerindeki 5 okul ve eğitim kampüsünde gerçekleştirilecek. Programlar 13 Temmuz, 27 Temmuz ve 10 Ağustos 2026 tarihlerinde başlayacak. Kapsamlı reform paketi geliyor. Avusturya hükümeti, sağlık, eğitim, enerji ve kamu yönetimini kapsayan reform paketini 2026 sonuna kadar hayata geçirmeyi planlıyor. Yeni düzenlemeyle aile hekimliği güçlendirilecek, hastaneler ağır vakalara odaklanacak, teletıp yaygınlaştırılacak. Eğitimde sınıf mevcutları azaltılırken, kamuda dijitalleşme ve bürokrasinin azaltılması hedefleniyor. Gurbetçi emeklilere maaş hakkı geliyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşülen yeni düzenlemeye göre yurt dışı borçlanmasıyla emekli olan vatandaşlar Avrupa'da yeniden çalışsalar dahi emekli maaşlarını almaya devam edebilecek. Mevcut uygulamada maaş kesilirken yeni düzenlemeyle bu uygulamanın kaldırılması hedefleniyor. Bir yılda 5000'den fazla gümrük ihlali tespit edildi. Avusturya Gümrüğü'nün 2025 yılı raporuna göre geçen yıl Viyana Havalimanı'ndan 32,3 milyon yolcu geçti. Gümrük ekipleri 34.000'den fazla yolcuyu denetlerken 5003 gümrük ihlali tespit edildi. Denetimlerde 4,4 milyonun üzerinde kaçak sigara, 221 kilogram uyuşturucu, 62 kilogram ilaç, 2 milyon euronun üzerinde beyan edilmemiş nakit parayla milyonlarca euro değerinde sahte ürün, mücevher ve lüks eşya ele geçirildi. Aile birleşiminde kota dönemi. Avusturya'da aile birleşimini durduran geçici uygulama sona ererken hükümet yeni bir kota sistemi hazırlıyor. İçişleri Bakanlığı kotanın mümkün olduğunca düşük tutulmasını isterken hukukçular uygulamanın AB hukukuna aykırı olabileceği uyarısında bulunuyor. Köpek ehliyeti zorunlu oldu. Avusturya'da 1 Temmuz 2026 tarihinden itibaren ilk kez köpek sahiplenecek kişiler için köpek ehliyeti zorunlu hale geldi. Sahiplenmeden önce teorik, ardından köpekle birlikte pratik eğitim alınacak. Düzenlemenin amacı bilinçli hayvan sahiplenmesini artırmak ve hayvan refahını korumak. Avusturya'da havalar normale dönüyor. Günlerdir etkili olan ve bazı bölgelerde 40 dereceye yaklaşan aşırı sıcak hava dalgası etkisini kaybetti. Avusturya genelinde sıcaklıkların düşmesiyle birlikte vatandaşlar rahat bir nefes aldı. Meteorolojiye göre önümüzdeki günlerde hava sıcaklıkları 21 ila 27 derece arasında seyredecek. Bazı bölgelerde ise 29 dereceye kadar çıkabilecek. Batıdan esecek rüzgarların da bunaltıcı havayı hafifletmesi bekleniyor. Kış hizmetlerine büyük operasyon. Viyana ve Aşağı Avusturya eyaletlerinde 21 adrese yapılan eş zamanlı baskınlarda kış hizmetleri sektöründe faaliyet gösteren firmalara operasyon düzenlendi. Yolsuzluk ve kaçak işçilik ağına darbe vuruldu. Operasyonlarda yüklü miktarda nakit para, uyuşturucu ve yasa dışı silah ele geçirildi. Sağlık sisteminde yeni reform planı hazırlandı. Avusturya hükümeti, sağlık sisteminde kapsamlı değişiklikler içeren yeni bir reform paketi hazırladı. Plan kapsamında hayati tehlikesi olmayan hastalar hastaneye gitmeden önce 1450 danışma hattını arayarak ön değerlendirmeden geçecek. Dijital sağlık hizmetlerinin de yaygınlaştırılacağı pakette özel doktor ücretlerinde şeffaflık sağlanacak. Reformla birlikte acil servislerdeki yoğunluğun azaltılması ve sağlık hizmetlerinin daha verimli hale getirilmesi amaçlanıyor. Viyana'da fayton tartışması büyüyor. Atlı faytonların Viyana şehir trafiğinden kaldırılması için başlatılan kampanyada toplanan 20 bin imza belediye başkanı Mihail Ludwig'e teslim edildi. Hayvan hakları savunucuları özellikle sıcak havalarda atların çalıştırılmasının yasaklanmasını istiyor. Eğitim sisteminde kapsamlı reform yapılacak. Avusturya'da eğitim sisteminde geniş kapsamlı değişiklikler hayata geçiriliyor. Okul öncesi kreşler ilk eğitim kurumu sayılacak ve kalite standartları getirilecek. Okullarda personel yapısı yeniden düzenlenecek. Ayrıca okul yönetiminde dijitalleşme artırılacak, bürokrasi azaltılacak ve süreçlerin daha hızlı işlemesi sağlanacak. 11 yaşındaki çocuk klimadan zehirlendi. Viyana'nın 17. bölgesinde yaşanan olayda 11 yaşındaki bir kız çocuğu mobil klimanın oluşturduğu hava basıncı nedeniyle gaz kombisinden sızan karbonmonoksitten zehirlendi. Bilincini kaybeden çocuk hastaneye kaldırıldı. Avusturya'da yaz tatili trafiği başlıyor. Viyana, Aşağı Avusturya ve Burgenland eyaletlerinde 3 Temmuz'da okulların tatile girmesiyle yaz sezonu resmen başlıyor. Ancak Avusturya Otomobil Kulübü bu hafta sonunda büyük çaplı trafik yoğunluğu beklenmediğini açıkladı. Uzmanlara göre asıl yoğunluk Avusturya'nın diğer eyaletleriyle Almanya, Hollanda ve Belçika'daki okul tatillerinin de başlamasıyla Temmuz sonu ile Ağustos ortasında yaşanacak. Özellikle A2, A4, A9, A10, A12, A13 ve A23 otoyollarında uzun araç kuyrukları oluşması bekleniyor. Öte yandan bu hafta sonu Viyana'da düzenlenecek Tuna Adası Festivali nedeniyle toplu taşıma araçlarında ve festival çevresinde yoğunluk yaşanabileceği belirtilirken, yetkililer vatandaşlara mümkün olduğunca toplu taşımayı tercih etmeleri çağrısında bulundu. Viyana'da bulutlu bir hava bekleniyor. Viyana ve çevresinde bugün güneşli bir hava olacak. Hava sıcaklığının gece 16, gündüzse 27 dereceye kadar yükselecek. Avusturya Dünya Kupası'ndan elendi. Avusturya Dünya Kupası son 32 turunda İspanya'ya 3-2 yenilerek turnuvaya veda etti. 2 yıl önce de Euro 2024 son 16 turunda Türkiye'ye 2-1 mağlup olan Avusturya bu kez de büyük turnuvaya erken veda etti.
0: Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindrinks haberleri sundu. Viyana FM Haber.
2: Viyana FM. Gurbette

0: görmezden gezdim diyarları. Sensiz o seneleri anlatır anlatır, kalbimden söktüm intiharı. Dert yalnız geceleri.
1: Boşuna mı çektim dertleri?

Hanım geldim. Geldim geldim. Koştura koştura geldim. Merhaba, merhaba, merhaba. Yepyeni bir günde, haftanın son gününde. Yani benim çalışma günüm manasında haftanın son gününde. Keyfe Keder'de ve Viyana FM'de buluştuk ve başlıyoruz.

Takvim yaprağımız 3 Temmuz 2026'yı gösteriyor. Günlerden Cuma. Tamer'e teşekkür ediyorum. Valla tam bir görev adamı ya. Artık günleri şaşırmıyorum Tamer sayesinde. O böyle beni arkadan tarihle ilgili bilgilendiriyor. Bir sokak, bir şarkı, bir an yeter. Evet, güzel bir program olsun. 2-2,5 saat kadar sizlerle birlikte olacağım ve siz de benimle birlikte olacaksınız diye umut ediyorum. Radyomuzun... dur bir dakika, bir saniye. Biraz umut. Niye durdum biliyor musunuz? Radyomuzun dedim, böyle bir gözüm uzaklara, yani uzaklara derken duvarların ötesine dalıp gitti. Hayırdır inşallah. Allah Allah. Kendi ritmimizde akarız. Artı 43 660 130 19 79 WhatsApp mesaj hattımız. O güzel, o sıcacık mesajlarınızı bugün de bekliyorum efendim. Allah Allah. Bugün bir tuhaflık var bende. Hadi hayırlısı. Allah hayırlara çıkarsın.

0: KPK Haber programının sponsorlarına teşekkür edelim. Öncelikle vallahi şimdi Instagram'da Nova Süpermarket'in Instagram profiline girdim. Sonra düşündüm ve güldüm. Herhalde Instagram'da en fazla ziyaret ettiğim profil Nova Süpermarket. Efendim bol bereketli, bol hareketli, bol müşterili, güzel bir gün, günler diliyorum Nova Süpermarket'e. Çok teşekkür ediyorum hem radyom adına, hem sizler adına, hem kendi adıma. Ve ulusal içeceğimiz, %100 yerli içeceğimiz, sıcak günlerin en ferahlatıcı hali diyorum. Findrinks, işte bir yudum alayım. Hibiskuslu içiyorum şu anda. Pindrinks'e çok teşekkür ediyorum. Gurur duyuyorum Pindrinks'e. Çünkü hem yerli hem de Avrupa'da marketlerde raflarını aldığı için gerçekten çok heyecanlandırıyor beni. Artı Viyana'yı da Pindrinks'e buluşturan radyom Viyana FM'e de teşekkür ediyorum. Allah utandırmasın arkadaşlar. Bugün biraz kafam karışık gibi sanki. Şu reklamları bir dinleyelim.
1: Nova Süpermarket.
2: Viyana'da alışveriş artık sadece ihtiyaç değil, bir keyif.
3: 22. bölgede yer alan Nova Süpermarket'te her hafta sizi bekleyen muhteşem indirimler ve kaçırılmayacak fırsatlar var.
2: Günlük taze et, tavuk ve balık ürünlerinden, dalından yeni kopmuş sebze ve meyvelere, kuru gıdadan bakliyata, dondurulmuş ürünlerden temizlik malzemelerine kadar aradığınız her şey tek çatı altında.
3: Kaliteden ödün vermeden, bütçenizi yormayan alışverişin adresi belli. Nova Süpermarket. Adres: Donaufelder Strasse, 177A, 22. Viyana.
2: Fırsatları kaçırmayın, bu hafta uğramadan geçmeyin.
3: Nova Süpermarket.
4: Hayat enerjisini bazen bir melodide, bazen de bir yudumda bulur insan. Findrinks katkısız, sıfır şeker, tamamen sağlıklı ve %100 yerli içecekleriyle fark yaratıyor. Her yudumda doğallık, her damlada tazelik sunuyor. Findrinks sadece bir içecek değil, günün ritmini belirleyen doğal bir enerji kaynağı. Modern yaşamın hızlı temposunda bile doğallıktan vazgeçmeyenlerin markası. Findrinks, bilinçli bir tercih. Gün boyu tazelik, enerji ve sağlık arayanlar için Pindrinks, hayatın doğallığını yudumlatıyor. Teşekkürler Pindrinks, enerjimizi yüksek tutan en tatlı destekçimiz oldun. Teşekkürler Pindrinks, enerjimizi yüksek tutan en tatlı destekçimiz oldun.
0: Sponsorlarımıza da teşekkür ettikten sonra şöyle bir bakayım kimler mesajlarını bırakmış. Efendim Ayten bizlerle, Tamer bizlerle. İlk mesaj Tamer'den gelmiş. Sonra bir dakika şöyle biraz aşağı ineyim. İkinci mesaj. Wow! Ispartalı Ayşe'den gelmiş. Üçüncü mesaj Zuhal'den gelmiş. Sonra Ayten var sırada. Günay'dan bir mesajımız var. Cevat'tan mesajımız var. İstanbul'dan sevgili Arda yazmış. Ve Ali bizlerle birlikte Pölten, sen Pölten. Doğru mu söylüyorum Ali? Şöyle bir bakıyorum. Bu can dostumuz ne kadar güzel uyuyor öyle. Zevkle izliyoruz demiş. Eyvallah, çok teşekkür ediyorum. Korkma, hiç yanımdayım sen. Ben oldukça dünya bile dar değil. Evet efendim, bir haftayı daha. Ay ben artık bu klişeden çok sıkıldım ama öyle değil mi ya? Bir hafta daha geçti. Aha da Temmuz'a girdik. Bu nasıl bir şey ya? Böyle o kadar şaşkınım, o kadar artık şey yapıyorum. Yani gittikçe hızlanıyor mu diyorum kendi kendime. Her zaman biraz daha hızlı mı gidiyor acaba? Ama ne yapalım canım? Hızlı geçsin, yavaş gitsin. Çok da umurumuzda mı? Bilmem, benim umurumda. Yani zaman önemli. Hayatımızın bir bölümü. Yani her şeye rağmen, ama her şeye rağmen, yaşadığımız bütün olumsuzluklara rağmen yine de hayatı seviyoruz. Ve biliyoruz ki bir gün stop düğmesine basılacak, sahnenin arkasına, perdenin arkasına asıl hayata geçiş yapacağız. Eyvahlar olsun. Ne diyeyim şimdi ben? Umudun sesi yarışır. Birlikte Esin'cim hoş geldin. Aa, buralarda mısın acaba? İşte misin, neredesin? Ablacım canım hoş geldin. Selamlar ve sevgiler sana. Ve dinleyen herkese güzel sohbetlerimiz olsun. İnşallah bugün çok güzel sohbetlerimiz olacak. Öyle tahmin ediyorum. Biraz kafam karışık ama olsun. Kafa karışıklığı da iyidir. Erdatlı babacığım merhaba. Selamun aleyküm, iyi yayınlar kızım. Hoş geldin, ben de hoş buldum. Hayırlı cumalar, hayırlı günler herkese demişsin. Teşekkür ederim. Hayırlı cumalarımız olsun. Her günümüz cumalar kadar güzel, feyiz yüklü olsun. Dualarla yüklü olsun. Ve merhabalar abla, iyi yayınlar diliyorum, dinlemedeyim, hoş geldin demiş. Arda'cığım merhaba, merhaba. Ve merhaba, hayırlı cumalar Özlem abla, nasılsın? İyi bir hafta sonu ve iyi yayınlar diliyorum sana demiş. İngiltere'ye sevgiler, selamlar. Cevat, iyi çalışmalar, iyi dinlemeler.

0: Evet, Almanya'ya sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Tamerciğim merhaba. Hayırlı cumalar. Hoş geldin biricik Ayral abla. Ne örüyorsun? Kedilerin, köpeklerin, evcil kuşların nasıl? Aa, çok acayip bir olay oldu ya. Sen öyle sorunca. Ne örüyeyim, sen ne örüyorsun? Ya bu soruyu sorma artık bana. Ya bir tane, yani iki tane kedimiz var evde, biliyorsunuz. Bilenler biliyorlar. Bir tanesi British Scottish diyecektim ya. O nasıl bir tabir? Şimdi bir tanesi cins kedi ve onu dışarıya bırakamıyoruz. Çünkü çok meraklı. Gider gelmez birileri bulur alır diye dışarı bırakamıyoruz. Dün akşam Batuhan dışarı çıkarken kapının aralığından dışarı çıkmış. Hiç farkında değilim yalnız. Efendim, Batuhan da eve dönmedi. Kapı hiç açılmadı. Dışarıda kalmış. Allah'ım, sabah yatak odamın camından bir miyav miyav miyav miyav miyav. Bu ses, yani bizim bir de bahçede beslediğimiz bahçe kedilerimiz var. Onlardan birisi mama istiyor zannediyorum. Git başımdan, uyuyorum. Sonra vereceğim mamanı falan diye söyleniyorum kendi kendime. Ama hiç kesinlik. Bir baktım. Aa, Sasha dışarıda. Çok şaşırdım. Bütün geceyi dışarıda geçirmiş. Doya doya dışarının keyfini çıkarmıştır diye tahmin ediyorum. Evet, böyle başladım ben güne. Bugün çok karışık bir gün benim için. Bilmiyorum sizin nasıl? Benim kadar karışık değildir. O kadar çok şeyle uğraştım ki, ama hiçbirinin birbiriyle alakası yok. Çok alakasız şeyler. Ve gerçekten programa girerken koşa koşa geldim dedim ya. İnanamayacaksınız ama gerçekten koşa koşa geldim. Güneşi al benden, geceyi al. İşte öyle Tamer'cim. Sıradaki eserler gönlümün en hassas tesadüfü. En hassas tesadüf. Tesadüf diye bir şey yok. Tevafuk var bir kere. Ay, böyle düzeltmelere de biraz sinir oluyorum. Yani aslında hepimiz tesadüfle tevafuk arasındaki farkı biliyoruz ve aslında tesadüf kelimesini kullanırken de aklımızda, fikrimizde karşılaşma ihtimalim binde birken seninle karşılaşma bir mucize diyoruz aslında. Ama mesela ben yazı yazarken tesadüf dediysem birileri geliyor oradan.
1: Tesadüf değil, tevafuk.
0: Sanki ben bilmiyorum. Ama yapmayın böyle şeyler, siz yapmayın, tamam mı? Gönlümün en hassas tesadüfü güne yanıma gelsin, saygılar Tamer. Ve günün sözünü paylaşmış bizlerle. Yol mu yordu bizi bu kadar, yoksa yol mu uzadı? Bir türlü varamadık istediğimiz yere. Dört bir yandan Araf'tayız. Heya, gerçekten öyle. Hep Araf'tayız. Hep o Araf'ta kalıyoruz. Bu arada olay yeri kitabımdan sonraki kitabın ismi Araf.

Benim bildiğim günden beri çalışıyorum. Yani çocukluğumdan beri çalışıyorum diyeceğim. Çocuk işçi miydin diyeceksiniz. Yani ailem bir tür bana çocuk işçi muamelesi yaptı. Nasıl yaptı? İkisi de öğretmendi. Durmadan oku, dersine çalış, oku, dersine çalış. Yani böyle bir işçilik potansiyeliyle büyüdüm. Bu da bir nevi işçilik değil mi ya? İyi ki de yapmışlar. Hayatımın sonraki bölümlerinde böyle bölüm bölüm bakıyorum, hep çalıştım, hep çalıştım, hep çalıştım. Şikayet var mı? Yok. Ama arada gezmek istiyorum. Böyle gönlümce gezip tozmak istiyorum. Böyle bir talebim var. Allah'ım, bugün günlerden cuma. Böyle bir imkan oluştur bana, bir alan oluştur. Yani işime de devam edeyim ama çok gezeyim. Çok gezeyim.

Yani evet Tamer, gerçekten mesajı okurken, yani senin mesajını okurken aynı şeyi düşündüm. Kedileri köpekleri hiç sormazsın, soracağım tuttu. Bugün gerçekten enteresan bir şekilde gözümü açtım. Ve sonra günün sözünde Araf'ta olmak ve benim kitabımın ismi. Allah Allah, aptala malum oluyor biliyorsun.

0: Bir saniye. Zuhal, merhaba, nasılsın? Söz sende.
1: Selamun aleyküm
0: ve aleyküm selam.
1: Hoş geldin, sefalar getirdin.
0: Hoş buldum.
1: Sana ve dinleyen herkese hayırlı cumalar diliyorum. Allah cümlemizin ibadetlerini,
0: amin,
1: dualarını kabul eylesin inşallah.
0: Amin, inşallah.
1: Sana kocaman sarılıp öpüyorum ablacığım.
0: Ben de sana sarıldım şu anda.
1: Sana, bizlere güzel bir yayın akışı
0: i̇nşallah.
1: Diliyorum.
0: İnşallah.
1: Şimdiden herkese mutlu, huzurlu, güzel bir hafta sonu diliyorum.
0: Görüşmek
1: ay, üzere ablacığım.
0: Görüşmek üzere. Aa, bugün günlerden cuma. Ay, 10 kere söylerim artık. Temmuz'un ilk cumartesi gecesi yarın. Biliyorsunuz her ayın ilk cumartesi geceleri gecenin içinden keyfek eder, sizlerle oluyor. Ama daha Ali hocama söylemedim. Dur, ona da yazayım da.

0: İstanbul'a, yedi tepeli şehir İstanbul'a sevgiler, selamlar olsun. Ayten'cim merhaba. Nur kokulu cumalar tüm Viyana FM ailemize ve tabii ki sana. Bu arada nasılsın ablacığım? Çok iyiyim. Sadece biraz zihnim yorgun. O yüzden sürçülisan eylersem, bir hatam, bir kusurum, bir eksiğim olursa artık görmeyeceksiniz.
1: Yaşanmadı, yaşamadım böyle sevda.
0: Umarım iyisindir demişsin. İyiyim, iyiyim. Çok iyiyim. İnşallah sen de iyisindir. Her zamanki gibi o güzel sesindeyim. Öptüm bal yanaktan. Ben de seni çok öpüyorum. İyi çalışma.

Fransa'ya sevgiler, selamlar. Günaydın, merhaba. İyi yayınlar ablam, hoş geldin. Nasılsın? Çok iyiyim, teşekkür ediyorum. Hayırlı cumalar, güzel bir gün, akşam dilerim. Herkese selam olsun. Sıradaki eser Tamer Bey'e gelsin. Sevgiler.

Esin, İstanbul'u mu özledin? Ay, içimden geldi bugün. Benden de sevgiler çocukluğumun şehri İstanbul'a. O zaman İstanbul'a senin adına şöyle bir gönderme yapalım. Ey İstanbul! Ey, seni özledin mi? Gelecek bir gün sana.

Efendim, geldiğimiz noktada, geldiğimiz çağda 2026 yılındayız ve gerçekten ne ara geçti bunca zaman diyorsunuzdur hepiniz benim gibi. Ve zannediyorum ki son 10 yılda, 15 yılda, belki de son 20 yılda, abartı olur mu bilmiyorum ama hayatımızdan en çok eksilen olgulardan bir tanesi güven. O kadar çok hikayemiz var ki güvene dair, güvendiğimiz dağlara karlar yağdı. Aman beni sırtımdan bıçakladı, ben ona güvendim, bak neler yaşadım, babana bile güvenmeyeceksin gibi gibi bir sürü söz de hayatımızın merkezine yerleşti. Artık güvenle alakalı ciddi sıkıntılarımız var ve bugün mottomuzu birlikte konuşacağız. Bu arada mottomuzu konuşacağız. Bugünkü mottomuz, biliyorsunuz, Ramazan'da dinleyenler biliyorlar, Ramazan'da 17 ya da 18 tane mottoyu sizlerle buluşturdum ve şöyle bir söz vermiştik: Ramazan'dan sonra da Ramazan'da kalmasın, her güne yerleştirelim dedik ve dönüp dolaşıp ben bu mottoları sizlerle buluşturuyorum. Bugünkü mottomuz en sevdiğim motto. Yani diyebilirim ki mottolar içinde bende iz bırakan, belki de haftada birkaç gün düşündüğüm mottolardan bir tanesi bugün bizlerle birlikte olacak. Ve mottomuz nedir? Efendim, güvenmek cesarettir, güvenilir olmak karakter. Wow, çok güzel değil mi? Ben yazdım arkadaşlar. Güvenmek cesarettir, güvenilir olmak karakterdir. Bunu konuşacağız bugün. Bu konuyla alakalı aklınıza takılanları da şimdiden düşünün, biraz araştırın. Bakalım neler çıkacak ortaya. Ben hazırlığımı yaptım. Bugün dolu dolu güvene dair konuşacağız. Bir de karaktere ve karaktersizliğe dair konuşacağız. Yani şimdi ortalık karışmasın. Karaktersizlik derken, karakter önemli ama karaktersizlik de önemli. Karaktersizliği tanırsak karakteri içinden ayıklayabiliriz. Böyle bir durum söz konusu. Ve Esin'cim, tam da bu türkünün akabinde, ben hiç konuşmayacağım, Ümmüşen'i tanımıyorsundur muhtemelen. Tanıyanlar var mı aranızda bilmiyorum ama ben Ümmüşen yorumlarını çok severim. Eski bir sanatçı. Ümmüşen'in İstanbul Türküsü diye bir türküsü var. Sözlerine dikkat etmek lazım. Bazı eserlerin sözleri önemli. Mesela şu anda dinlediğiniz türkünün de sözleri çok önemli. Özellikle bugün cuma olduğu için bu türküyü aldım sıraya. Ardından Ümmüşen sırayı alacak, İstanbul Türküsü diyecek. İstanbul'u özleyenlere birazcık düşünmeleri için de pay vererek o eseri de yayına aldım. İki güzel eser sonra ben buralardayım. Artı 43-660-130-1979. O yazmayanlar var ya, şu anda radyosu açık olup da yazmayanlar var ya. Arkadaşlar, biliyorum hava sıcak, biliyorum çalışıyorsunuz, biliyorum bazılarınız şu anda direksiyon sallıyor, biliyorum bazılarınızın canı hiç yazmak istemiyor. Ne olur ya, bir merhaba alacağım sizden ya. Bir merhaba ya da bir nokta koyabilirsiniz. Bekliyorum. Ben beklemeye devam ediyorum ve benim çok enteresan bir tespitim var. Tabii bu tespite yıllar sonra ulaştım. Onu da itiraf edeyim. Ben çok sabırsız, aceleci bir karakterdim. Ama Allah öyle şeyler yaşattı ki bana. Oralardan, çok büyük sınavlardan geçtim. Ve şu anda beklemek en iyi yaptığım işlerden bir tanesi. Çok sabırlıyım, bekliyorum. Tamam mı? Anlaştık mı? Haydi bakalım. İki güzel eser sonra ben buralardayım.

Gerçekten ya, canı burnunda olanlar var. Ay, sizi kızdırmayayım. Sevgili Turan trafikteymiş. Vallahi canım burnumda yazmış. Allah kolaylık versin. Allah kolaylık versin. Bir de Sivas Radyosu açık. Sevgili İbrahim noktasını koymuş.

Gerçekten Erdat babacığım, bazılarının tansiyonu çıkık, yazmayanların demişsin. Ay evet, bir an Turan öyle yazınca, ama çok dua ettim valla, işleriniz kolaylaşsın, yollarınız böyle su gibi aksın.

Yalçın Emine, ben de sana sarılıyorum. İyi dinlemeler. Valla konuşmayacağım dedim ama mesajlarınızı da çok bekletmek istemiyorum. Merhaba Özlem Hanım, güzel yayınlar dilerim diye başlamış mesajına sevgili Havva. Kulağımız sizde, sizi dinleyerek gidiyoruz Sıla yoluna. Allah kolaylık versin. Su gibi aksın yolunuz ya. Ve şahane bir yolculuk olsun güle oynaya. Macar'dayız şu an. Memlekete yol aldık. Eşim direksiyonda. Erdem Bey, evlatlarımız arkada. Hayırlısıyla tüm gurbetçiler yerlerine varsınlar inşallah. Amin.

0: Turan. Çok sevindim ya, gerçekten mi? Allah senden razı olsun cümlemizin. Allah cümlemizden razı olsun. Yol açıldı demiş. Gerçekten mi? Bazen şey düşünüyorum. Ha, şarkıyı baştan dinleteceğim bu arada. Türküyü baştan dinleteceğim. İstanbul türküsünü. Böyle sihirli bir değnek olsa, böyle zorda olanlara böyle bir dokunduruversem, her şey yoluna giriverse. Ve Ayşe'den ekmekler poşetlenmiş fotoğraf geldi. Kulağım sende, ne kadar yoğun olursam olayım hayır dağıtıyorum. Rabbim kabul eylesin. Bir niyetim vardı. Ay Allah kabul etsin. Isparta'da da böyle bir adet var. Ben ilk defa Isparta'da gördüm. Hayır için bir şeyler dağıtılır da böyle poşetlerle ekmek dağıtılma hayır hasenat işini şeyde gördüm. Isparta'da gördüm. Çok da güzel. Allah kabul etsin canım benim. Dünden mi? Ne oldu? Tansiyonu çıkık yazmayanların. Ha, dünden ne oldu ki? Dün bir olay mı oldu? Bilmiyorum ki. Aa, çok güzel bir fotoğraf gelmiş. Şerifeciğim, ne kadar güzelsiniz siz. Yalnız var ya, delikanlılar, süper yakışıklı, bir de ay yüzlü Şerife. Fotoğraf harika olmuş. Ve bir de sesli mesajımız var. Hadi bakayım. Merhaba, söz sende.
1: Hoş geldin ablacığım.
0: Hoş gördüm.
1: Merhaba, nasılsın? İnşallah iyisin.
0: İyiyim, iyiyim.
1: Maşallah sesin yine çok iyi geliyor.
0: Teşekkür ederim.
1: Biz de karnelerimizi aldık, mutluluğumuza mutluluk kattık. Artık yaz tatili başlayabilir. Yaz tatili mi başlıyor yoksa rezillik mi başlıyor bilmiyorum.
0: Neyse, biz güzel tarafındayız. Sağ
1: olsun. Elhamdülillah bir sezonu da böyle kapatmış olduk. Tatile giren bütün evlatlarımızın tatili neşeli, mutlu, böyle bol bol hatıralar dolu bir yaz tatili geçirsinler inşallah.
0: İnşallah. İnşallah.
1: Ağızların tadı bozulmadan. Yeni sezona da böyle full enerji bir şekilde, enerjik bir şekilde okul sezonunu başlasınlar.
0: Diyorsun.
1: Sesindeyim, sendeyim. Hoş geldin tekrardan. Seni kocaman kocaman öpüyorum. Allah hemen ol.
0: Ben de seni çok öpüyorum. Hepinize sarılıyorum. Karneler alındı. Mutluluklar yüze yansımış. Gülümsemeler böyle yüzde, oh be tatil geldi diyorlar. Güzel bir tatil diliyorum. Öncelikle çocuklarımıza, sonrasında da yetişkinlere.

0: Evet sevgili Duygucuğum, hoş geldin, sefalar getirdin. Öncelikle biz daha karne almadık Özlem abla, haftaya Cuma'da bizim çocuklar alıyor demişsin. Yani şimdi bilmiyorum son senelerde durum ne alemde, çünkü benim çocuklarım büyüyeli eğitim hayatlarını arkada bıraktıkları zamanlar çok geride kaldı. Ama kendi çocukluğum ve benim çocuklarım da dahil olmak üzere eğer işte yaz tatiline bir hafta kaldıysa, karneye bir hafta kaldıysa ders mers olmuyordu. Genellikle eğleniyorduk. Eğleniyordu çocuklar. Şu anda durum ne alemde bilmiyorum. Kalan bir haftaysa bence eğlenceyle geçer diye düşünüyorum. Çok öpüyorum seni. Ve Gürcan Bey'den bir fotoğraf gelmiş. Ama ben kahvemi yapmaya gideceğim. Yavaş için biraz, tamam mı? Bak şimdi, yavaş için. Bir de emir kipi kullanıyorum. Evet, Viyana ve çevresinde çatı işlerinin uzman ismi Geunt Odah diyoruz. Bir dönem biliyorsunuz sponsorumdu. Geçtiğimiz dönem, geçtiğimiz sezon. Hakikaten de çok teşekkür ediyorum. Güzel bir sponsorluk dönemi yaşadık. İnşallah işleri güçleri iyi gidiyordur. Ama onlar işlerini o kadar güzel yapıyorlar ki. Onlar 3 silahşörler, Onur, Harun ve Gürcan olmak üzere. Gürcan Bey tabii ki ana merkezde. Efendim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Selam Özlem Hanım, hayırlı cumalar, iyi yayınlar dilerim. Karneler de bugün verildi. Tatil sezonu bugün itibariyle başlamış bulunmakta. Bütün Viyana FM dinleyicilerine iyi tatiller dilerim demiş. Ya radyomuz tatile girmiyor yalnız, biliyorsunuz değil mi? Valla nereye giderseniz gidin, dünyanın neresine giderseniz gidin, Viyana FM'i dinleme şansınız var. Bu bir şans ve ben inanıyorum ki her yerde dinleyeceksiniz bizi diye hayal ediyorum açıkçası. Ve bir sesli mesajımız var. Erdatlı babamdan gelmiş. Hemen şöyle o sesli mesaja da bir yer verelim. Erdatlı babacığım, söz sende.
1: Evet, çok güzel bir konuya değindiniz. Bugün de Cuma, ekmek dağıtılır.
0: Evet.
1: Eskiden ekmek, helva, kirbit dağıtılırdı. Bunların çok güzel bir sembolü var.
0: Aa, bilmiyordum.
1: Ekmek hayat demek.
0: Ya, çok
1: helva,
0: güzel.
1: Hem geçmişlerine bir dua almak, hem de geride kalanlara güç güvet demek.
0: Evet.
1: Kirbit de geçmişlerine bir ışık olması için,
0: çok,
1: yani ışık amaçlı,
0: çok güzel.
1: Veya hayattakilerin önü açılsın diye ışık amaçlı bu üçü dağılırdı. Her sene belirli kişiler, fakir kişilere ekmek, helva, kirbit.
0: Çok
1: bu
0: güzel
1: üç
0: ya.
1: Şey devamlı dağıtılırdı Türkiye'de. Yani bizim yörede.
0: Valla bir şey söyleyeyim mi? Bu tür alışkanlıklar, adetler, gelenekler devam etmeli. Çünkü benim çok hoşuma gitti. Ben Isparta'da karşılaştım ekmekle. Tabi zaman zaman hayır işleri için bazı şeyler dağıtılıyordu İstanbul'da da, ama İstanbul malum, yani bu tür geleneklerin artık en dibe vurduğu yerlerden, şehirlerden bir tanesi. Ama Isparta'ya geldiğimden beri böyle, mesela ben kapıyı duymuyorsam bir kapıyı bir açıyorum, ekmek asılmış kapıya. Yani bu çok güzel bir adet. Kibrit ve helva. Bunu da ilk defa duydum. Harika ya. Çok güzel. Bayıldım. Evet sevgili Firdevs demiş ki, izine gidenlere çok özeniyorum. Böyle bir burukluk var. 2 senedir hasretim. İyi yolculuklar, iyi tatiller diliyorum hepinize. Ya üzülme. Bence hiç üzülme. Yani bir gün gideceksin, nasıl olsa gideceksin. Neticede bazen şartlarımız müsaade etmiyor. Bazen gerçekten de o yollar kapalı oluyor. Onun da mutlaka bir hikmeti oluyor. Dolayısıyla bulunduğunuz yer her neresiyse orayı güllük gülistanlık hale getirmeye çalışmak lazım. Geldiğimiz nokta, yani şu son yıllar hakikaten bazı şeyleri güllük gülistanlık hale getirmek için hayli zor bir dönem. Ama kolayı herkes başarır. Ben hep zora talip olanların çok başka insanlar olduğunu düşünüyorum. Hatta onlara kahraman falan diyorum. Böyle imkansız hareketlerde bulunan, zoru tercih eden ve o zorun içerisinde aslında yaşayacağı şeyin bir sonucunda çok zor bir şeyler olduğunu bile bile onu yapan ve o işe soyunan insanlar benim için kahraman. O yüzden de bazen şartlara teslim olmak lazım. Bulunduğumuz yerde kahraman edasıyla salınmak lazım diye düşünüyorum. Sevgili Esin demiş ki yarın son iş günüm, sonrasında 2 hafta tatildeyiz. Ama saat 13 olduğunda tabii ki sesinde olacağız. Biz birlikte güzeliz. Gerçekten öyle. Şarkıyı yazarken de hani giriş şarkımız var ya, birlikte güzeliz. Hep bunları düşünerek yazdım. Sözlerin hepsi aslında Viyana FM yol arkadaşlarımı anlatıyordu. Birlikte güzeliz. Ben bu 2-2,5 saatlik yolculukta yaklaşık 3 senedir hep güzel şeyler yaşadım. Arada canım sıkıldı. Evet, sinirlerimin bozulduğu zamanlar oldu ama o anları bile çok seviyorum. Her haliyle çok seviyorum. Çünkü neden? Birlikteyiz. Bir kavşakta buluşuyoruz ve yol almaya başlıyoruz. Ve yol almaya başladığımız an itibariyle birbirimize ulaşıyoruz. Birbirimizin kalbine dokunuyoruz. Bu bence hayatın en güzel armağanlarından bir tanesi. Ve Emine Sultan merhaba, merhaba. Merhaba Özlem ablam, hoş geldin. İyi yayınlar, hayırlı cumalar, güzel bir gün diliyorum. Kocaman öpüyorum seni demişsin. Ben de seni kocaman öpüyorum. Sen de hoş geldin, ben de hoş gördüm. Ve kız ablam, Aşure ayında mı? Aşure ayında mı yapılıyor bu adet? Bir sorar mısın Murat abiye? Ben de yardım ediyorum ama. Şimdi Aşure ile alakalı aslında geçmişe dönük çok güzel bir efsane var. Aşure'nin o kadar çeşitli olmasının da sebepleri var. Ve ben Aşure'yi çok severim. Aşure ayında gerçekten gelen Aşurelere hep şey diyorum. Bana 2 tane verin. Bana böyle yüzsüzlük yapıyorum. Aşure ile ilgili de eğer vaktimiz yeterse bugün biraz konuşalım. Çünkü tam da böyle Aşurelerin dağıtıldığı zamandayız. Evet, bir sesli mesajımız daha var. Erdatlı babacığım, söz sende.
1: Ya tabii ki bu benim yaş grubum bilebilir bunu. Sizin gibi gençler görmemiştir belki. Çünkü bu çok eskiden yapılırdı. Sonradan sonraya bu töreler paraya döndü. Para verelim, istediğini alsın. Ama para da verilsin tabii, iyi bir şey. Ama bu üçünün güzel bir amacı var yani. Güzel bir sembolü var. Onun için bu üçü dağılırdı özellikle. Tabii ben çok kişi de gördüm. İçine para da koyarlardı fakirlere yani. Ya. Ama bu üçü garanti olurdu her yerde.
0: Çok iyi. Şimdi konuşmanın başı, bir dakika.
1: Ya tabii ki bu benim yaş grubum bilebilir bunu.
0: Bak bak.
1: Sizin gibi gençler görmemiştir belki.
0: Tam burada keyif oldum. Sizin gibi gençler görmemiştir. Ay çok iyi geldi bu mesaj bana. Evet, öncelikle Tamer'den Günay'a gitsin. Sıradaki eser. Çoktandır Edip Akbayram'la sizi buluşturmadım. Her şey senin uğruna diyecek. Ardından güzel bir eserden sırayı alacak. Ve ben gidiyorum kahvemi almaya. Şimdi seyir halinde olan dostlarım içemiyorlar. İş yerlerinde bazı dostlarım içemiyorlar. Hiç sorun değil efendim. Hayal etmeniz bile yeter. Önemli olan aynı zaman diliminde, aynı eylemin bir parçası olabilmek. Ben kahvemi alıp geleceğim. Kahvem, keyfim ve kahyası 2 güzel eser sonra mikrofon başında olacak. 22. Viyana'da hizmet veren Nova Süpermarket katkılarıyla program devam ediyor. Lütfen radyonuz açık olsun.

Ay, kahvemi aldım geldim. Bir şarkı atlayarak gitmişiz. Aslında sırada şöyle bir şarkı vardı. Ay, çok şaşırdım. Neyse, hemen kahvemden bir yudum alayım. Afiyet olsun. Raşit'cim merhaba. Merhaba Özlem Hanım. Cuma namazından çıktım ve şimdi yayına geldim. Hoş geldin. Allah kabul etsin.

Evet, Burdur Gölü Sarağı, sevgiler, selamlar. Aldım kahvemi elime, Yusuf'un Zeynep'i. Yusuf Hocam. Efendim, balkondalar, ben şöyle tarif edeyim, ön balkondalar. Ön balkonları da Gölhisar'ın girişindeki gidişli gelişli yola bakıyor. Selamun aleyküm Can Cazım, hoş geldin. Tüm dinleyenlerin cuması mübarek olsun. Sarıldım, seviliyorsun, öpüyorum, ben de sana sarıldım. Evet, alıyorum kahvemden bir yudum, afiyet olsun.

0: Evet, Zuhal'den çok güzel bir fotoğraf geldi. Çok güzel. O iki ağaç arasını çok seviyorum ya. Zuhal'in manzarasında iki ağaç var. Kavak ağacı mı onlar? Ve iki ağaç arasını niye seviyorum? İki ağaç arasından baktığınız zaman ya bana çok şey anlatıyor. O kadar çok şey anlatıyor ki. Hayatın dar penceresini anlatıyor. Oraya takılıp kalmanın çok doğru olmadığını ama bir yandan da takıldığın zaman çıkamadığını falan anlatıyor. Aa, acayip bir şey. Ben ne acayip bir kadınım ya. Hiç kimsenin aklına gelmeyen şeyler benim aklıma geliyor. Bir tuhaflık var ama hadi hayırlısı. Hepimize afiyet olsun. Hazırlanıyorum. Sesindeyim ablacığım. Pazar günü sana yakın bir yere tatile gideceğiz. Seni de bekleriz. Bu pazar mı? Nereye? Yaz hele bir.
1: Geçmişimi sormuş ona ne? Azıcık
0: Antalya'ya mı geliyorsunuz bu sıcakta?
1: değişmişim.
0: Allah'ım akıl fikir versin derim. Antalya'ya mı geliyorsunuz acaba? Dur bakayım, merak ettim. Hadi gelin bari. Gelin, gelin. Valla çıkar gelirim sizi görmeye.

Hem keyiften hem kederimizden. Efendim şimdi bu çalışmayı Mebrure söylüyor. Mebrure son günlerde zannediyorum en çok rağbet gören isimlerden bir tanesi. Şimdi Mebrure ile ben nasıl tanıştım? Zat-ı Şahane isimli eseriyle tanıştım. Ve Mebrure'nin bütün eserlerine ulaştım. Hepsi birbirinden güzel, sözleri çok güzel. Ve yapay zekayla mı yoksa Mebrure diye biri var mı diye merak ettim. Sosyal medyada veya internette izine rastlayamadım. Tabii yapay zeka olduğundan şüphelendim. Sonra YouTube üzerinden yazışmaya başladık. Ve Mebrure gerçekten var olduğunu, bu sesin kendine ait olduğunu, ancak bir süre ortaya çıkmaması gerektiğini, bak ne kadar sırlı gizli, bir süre ortaya çıkmaması gerektiğini şartlarından dolayı, bu yüzden hiçbir yerde ona ulaşamayacağımızı falan yazdı. Ben defalarca sordum eserlerin altında, yapay zeka mısın lütfen yaz. Hayır diyor, iddia ediyor, yapay zeka değilim diyor. Bilemiyorum gari.

Bak abla burada haklısın, İstanbul'da kapımıza kimse ekmek vesaire bir şeyler asmadı. Evet Esin ya, ben hiç görmedim öyle şeyler. Ama başka türlü yardımlar da yapardık birbirimize, komşularımıza, yaşlı teyze amcalarımıza. Valla sen İstanbul'un çok güzel bir yerinde büyümüşsün. Bugüne şükür. Böyle ne diyeceğimi de bilemedim. Metin Şentürk müydü şarkıyı söyleyen? Ne güzel sözleri var şarkının. Dur bir dakika. Evet, Metin Şentürk. Sensizlik kalbe zararlı.

0: Ve Sinan de fotoğraf geldi. Oh mis mis. Soğuk içecek içiyor. Ben de kahvemden bir yudum aldım. Afiyet olsun. Zuhal senin yanına gelirse, senle kahve içerse, rüyalarında rüyalarında kabusun olurum Zuhal'in. Rüyalarında kabusu olurum. Zuhal'in kabusu oluyor, benim değil. Benim tarafımda bir sıkıntı yok. Benim kabusum olmadığın sürece orası artık Zuhal'le ikinizin halledeceği iş. Bilmiyorum yani. Yalnız şöyle bir şey oldu. Şimdi ben dedim ya, nereye geliyorsunuz? Türkiye'de nereye geliyorsunuz? Şimdi bu Önkür çifti ayrı ayrı yerlere mi gidiyorlar acaba diye düşündüm. Galiba Zuhal Antalya Kemer'e geliyor. Gürcan Bey de Gölhisar'a gidiyor. Yaylaya çıkıyor. Aa, yeni bisiklet almış. Bisiklet turu yapacaklar. Oho. Zuhal sen Kemer'de ne yapacaksın? Ben nereye gideceğim? Gölhisar'a mı gideyim? Kemer'e mi gideyim? Nereye gideyim?
1: Yaşatırım gelirsen. Bulutlarda gezdiririm.
0: Abla ben şok. Abla sen demin argo kelimemi kullandın. Ben de insanım ya. Allah Allah. Hep kibar nazik. Hanımefendi kimliğinde olmuyorum genellikle. Öyle oluyorum da. Bazen o kimliğimi bir kenara bırakıyorum. Gerçek Özlem Ayran'la arada tanışıyorsunuz. Bu programda dinlediğiniz Özlem Ayran gerçek Özlem Ayran değil bir kere. Onu söyleyeyim de. Herkes beni programdaki Özlem Ayran gibi zannediyor aslında. Öyle çok da kibar, ince düşünen, nazik biri değilim. Duygusal hiç değilim. Gavat ağacı diye yoksa ben... Yok öyle bir şey demem. O benim literatürümde olmayan bir şey. Yanlış duymuşsun. Yani kabullenirim, bazen argo çıkar ağzımdan ama o yazdığın benim literatürümde yok. Ne olduğunu bile bilmiyorum. Sen yanlış anlamışsın. Neyse kurtardık. Gerçek yüzümle henüz tanışmadınız.
1: Gözlerin yarama değdi.
0: Esin ne diyorsun? Senin rüyalarına da gelirim. Uğrarım. Yok. Almayayım. Alana da mani olmayayım. Zaten zar zor uyuyorum.
1: Aşk anlatılmaz.
0: Zuhal yazmış. Sen bana güven. Gürcan gırgır yapıyor. Ha, Kemer'desiniz yani.
1: Çok bilen çok yanılır.
0: Of of of.
1: Bilseydim aldanmaz.
0: Yananı görür Allah gerçekten.

0: Bak Raşit ne yazmış. Biliyoruz abla senin gerçek yüzünün bu olmadığını. Geçen telefonla konuştuğumuzda bir dövmediğin kalmıştı beni. O kadar tövdün saydın. O yüzden ben sesli mesaj atamıyorum ya korkudan.
1: Ellerin yarama değdi. Rica etsem sarar mı? Sensizlik kalbe.
0: Ya buna benzer Arda'yla da bir anım var. Arda'yla ilk telefon konuşmamız... Gerçek yüzümle karşılaşınca Arda şok olmuştu. Kimden aldım benim telefonumu? Ne münasebet, niye arıyorsun beni? Ya işte yıllardır bu işi yapıyorum. Siz duyduğunuz sesin peşindesiniz. Ay ne kadar güzel bir ses var. Ne de güzel konuşuyor falan diyorsunuz. Güzel konuşmaya devam ediyorum. Gerçek hayatımda da güzel konuşuyorum da. Tarzım değişik. Üslubum biraz insanlara uymuyor. O yüzden de çok insanlarla bir arada olan bir tip değilim. Böyle biraz insanların dalına basmayı seviyorum. Böyle programlarda herkese eyvallah diyorum da gerçek hayatta öyle çok eyvallahım yok yani.

0: geçmişimi sormuş.
1: Yani şimdi iki yüzlü falan diye düşünebilirsiniz ama mesleki anlamda mesleğime duyduğum saygı, sevgi ve profesyonellik bunu gerektiriyor. O yüzden de programlarda olmam gerektiği gibi oluyorum. Programdan sonra da ölçülere uymayan uzasın bize ne? Kalkıp bir çay. Bak, Arda yazmış. Evet, ablamın tarzı çok değişik. Dövmeye ve şiddete meyilli. Sustuk çünkü anlayan yoktu halimizden. Vallahi adam dövmüşlüğüm var gerçekten de. Kızıyoruz haksızlığa, öfkemiz derin. Keşke gerçekten bir şey. Yani gerçekten de Allah'tan ki böyle bir şeyler beni engelliyor. O şey durmam gereken yeri durdurabiliyorum ama cidden damarıma basıldığı zaman yani tanıyamazsınız. Hiç kimse o yüzümü görmesin. Görmezsiniz zaten. Görmezsiniz. Hem keyiften hem kederimizden. Esin demiş ki tecrübe etmediğim iyi olmuş. Ben çok hassasım, çok etkilenirdim. Vallahi Esin'cim. O ya şeye bağlı. O andaki ruh halim falan değil. Ben şeyi böyle nasıl anlatılır bilmiyorum da insanların bu keskin çıkışları, pervasız sözleri, saygısızlıkları, bunlara tahammülüm yok. Yani bunlar olmadığı sürece ben gene kibarım, merak etmeyin. Ama işte damarıma basıldığı zaman arkadaş beni dinle dinliyorsan, anla anlıyorsan, anlamıyorsan boyun kadar yolum var. Yani anlamayana gerçekten dönüp arkasını gidebilir. Her şey tercihtir. Ya ben böyle bir kadınım. O yüzden de yıllardır edindiğim bir tecrübe var. Programlarda ne görüyorsa dinleyicilerim gerçek hayatta da bunu bekliyorlar. Ama dediğim gibi karşımdaki insanın tavrına da bağlı. Düşüncesine, inceliğine, ince düşüncesine, hepsine bağlı. Yani düşünsenize birisi benden izinsiz, hem de yakınım dediğim birisi, hiç bana sormadan telefon numaramı almış, hiç tanımadığım bir delikanlıya vermiş. Delikanlı da beni bilmem saat kaçta aramış. Kimsin kardeşim sen? Diğer tarafı da çok kalayladım. Sen nasıl verirsin benim telefonumu bana sormadan? Ya yani bu tür şeylerde aslında tepkimiz net olmalı. Karşı taraf sevmiş, sevmemiş bizi. Valla bir şey söyleyeyim mi? Şu yaşa geldim. Kaç yaşındayım? Bundan sonra dünya alem beni sevmese ne olur ya? Ne olur sanki? Benim zaten son çeyrekteyim ben. Bundan sonra hayatın en güzel taraflarına dokunmak durumundayım. Ve iyi şeyler anlatmak durumundayım. Güzel şeyler anlatmak durumundayım. Aksini kabul edemiyorum. Az zamanım kaldı gibi geliyor. Hepimizin az zamanı var aslında.

0: Evet, Yusuf Hocam. Söz sizde.
1: Selamünaleyküm.
0: Ve aleykümselam.
1: Hoş geldin, sefalar getirdin.
0: Hoş geldim.
1: Nasılsınız, iyi misiniz?
0: İyiyiz, çok şükür.
1: Herkese güzel bir gün diliyorum, hayırlı cumalar diliyorum.
0: Hayırlı cumalar.
1: Şu anda sizi dinliyoruz. Sırtımızda yağla yağla verdik dayadık, yer de esiyor balkonda.
0: Vay, çok manzara güzel.
1: Hava sıcak ama burası esiyor.
0: Çok iyi. Bak arkada ben varım.
1: Herkese güzel bir hafta sonu diliyorum. İnşallah en kısa zamanda görüşmek nasip olur.
0: İnşallah,
1: herkese
0: inşallah. Gülşadiyeler de geliyormuş.
1: Eksik olmayın.
0: Gülşadiyeler de geliyormuş. Gürcan Bey de bisikletiyle geliyormuş anladığım kadarıyla.

0: İçeriz ablacığım, ne demek?
1: İçer miyiz? Kemer sahilde. Orada bir yörük çadırı var tepede. Oranın kahvesi çok güzel. Hala duruyor mudur acaba? Valla. Ama ya Antalya Kemer hiç bu mevsimde çekilir mi bilemedim şimdi.
0: Şuna bir açıklık getireyim de insanlar şimdi gerçek sanacak ha. Telefonla konuştuğumuzda öyle şeylerin olduğunu.
1: Yani çok güzel bir örnekti ama.
0: Aslında argo kelimelerin hepsini ben kullanmıştım. Sen sadece bana sakin, sakin diye demiştin. Hadi ona bir açıklık getirelim. Hani ben şimdiye kadar Özlem ablayla konuştuğumda bana hiç öyle argo kelime falan kullandığını yani bir kere oldu sadece. O konuda da ben zaten haksızdım. Hani
1: Öyle.
0: hak etmiştim yani. O
1: Evet.
0: yüzden olmuştu ama diğer türlü Özlem abla genelde beni ne denir? Dizginleyen kişi mi
1: Evet.
0: denir?
1: Evet.
0: Öyle denir
1: Evet.
0: galiba. Genelde o beni hep frenledi etti
1: Evet.
0: yani.
1: Teşekkür
0: Yani ona bir
1: ederim.
0: açıklık getirmek istedim.
1: Teşekkür
0: Bak
1: ederim
0: korkum
1: Raşit.
0: yendim sesli mesaj attım.
1: Ay Raşit'cim ya valla. Ya haksızlığa tahammülüm yok gerçekten de. Orada ipler kopuyor bende. Ama zannediyorum hepiniz de öyledir.
2: Şikayet ediyor gibi gelmesin kuzum. Bugüne
1: Aa, ben
2: şükürmeyin.
1: öyle bir şey hayatta vermem
2: Nefreti
1: Esin.
2: kapıp bir
1: Sakın cep
2: ortaklık.
1: telefonumu kimseye verme.
2: İçelim hem keyiften hem
1: Ne
2: kederden.
1: demekmiş sormadan tel vermek? Her şeyi sorarım ben sana. Ha, tamam bak gülüyor bu arada. Yani karşılaşacağın şeyi bil de ona göre davran işte. Tehdit. Ay kahvemden bir yudum alayım ya. Burdur Gölhisar'a da sevgiler, selamlar gönderiyorum. Menekşeciğim hoş geldin. El sallıyorum.

Evet efendim, hiç düşündünüz mü? Hayatınızda gözünüz kapalı güvenebileceğiniz kaç insan var? Her şeyiyle, ama her şeyle, gözünüzü kapatıp her şeyiyle güvenebileceğiniz hayatınızda kaç insan var? Pekala, birazcık bu soruyu tersine çevirelim. Birileri sizi düşündüğünde o söz verdiyse yapar diyebiliyor mu? Ya da en basitinden, insanlar size emanetlerini, sırlarını, hatta duygularını rahatça teslim edebiliyor mu? Hadi bakalım, cevap istiyorum. Uyanın arkadaşlar, uyanın.

Hayatta düşündüğüm ve düstur edindiğim bir şey var, bir konu var, güven. Mesela babana bile güvenmeyeceksin atasözüne karşıyım. Gerçekten karşıyım. Böyle atasözleriyle belki yaşanmışlıklar var. Karşıyım derken atalarımıza saygı duyuyorum, aman yanlış anlaşılmasın. Reddetmiyorum. Belki yaşadıkları olaylardan böyle atasözleri çıkardılar. Ve bir sürü şey yaşadılar ama bütün bu sözler bilinçaltımıza işlediğinde gerçekten güvenle ilgili ciddi sorunlar yaşıyoruz. Ve benim düsturum şu, mesela güven benim için yani sevgiden bile önemli diyeceğim. Sevgiyle neredeyse yan yana birlikte koşarlar. Aynı kulvarda koşarlar. Güven olmadan sevgi olmaz. Sevgi olmadan güven olmaz. Bir de yanlarına hoşgörüyü aldıkları zaman oh tadından yenmez. Yani ben hep üç saç ayağı olarak düşünüyorum. Sevgi, güven ve hoşgörü. Saygı falan, evet onlar da var ama onlar zaten hoşgörü devreye girdiğinde saygı kendiliğinden ortadadır. Yani bu üç olgu benim hayatımda çok önemlidir. Güvenmediğim bir işte çalışamam. Güvenmediğim bir ortamda duramam. Güvenmediğim insanlarla bir masaya oturamam. O yüzden de çok fazla insan hayatımda, son dönemlerde hele hiç yok neredeyse. İllaki sözüne güvenmeliyim, konuşmalarına güvenmeliyim. Ortada bir muhabbet varsa mutlaka kendimizden bahsediyoruz. Çok özelimize girmiyoruz birçok zaman ama namahrem dediğimiz alanlara girmiyoruz ama kendimizden bahsettiğimiz muhabbetlerimiz oluyor. Şimdi düşünsenize. Güvendiğiniz bir insan var karşınızda, sohbet ediyorsunuz, muhabbet ediyorsunuz, hayatınıza dair neredeyse birçok alanı biliyorlar. Sonra bir gün aranız bozuluyor, hop sizi bel altı vurmaya başlıyorlar. Ya yani anlattığınız şeyleri bile anlatırken güvenmek zorundasınız karşı tarafa. Yani ne kadar severseniz sevin, eğer sevdiğiniz insana güvenmiyorsanız orada toksik bir ilişkiden, zehirli bir ilişkiden bahsedebilir miyiz? Evet, yani güvenmediğiniz elemanlarla çalışıyorsanız ve bir işverenseniz haliniz harap. Yani siz patronunuza güvenmiyorsanız yine haliniz harap. Tadı tuzu olmaz bir yemeğin, hani yemek tatsız tutsuz olur ve biz bu hayata bir kere geliyoruz. O yüzden güven önemli bir konu ve ben güvenle ilgili bu mottoyu yazarken şey dedim ya, artık geldiğimiz noktada güvenmenin cesaret olduğunu biliyoruz. Cesur olmak zorundayız çünkü güvendiğiniz zaman riske giriyorsunuz, bildiğiniz riske giriyorsunuz. Bir iş ortaklığında, bir para alışverişinde, borç alacak davasında, dostluklarda, komşuluklarda, her şeyde, bütün sosyal ilişkilerde güvenerek bir riske giriyorsunuz. Ve bence bu riske girmek artık günümüzde cesaret, mottonun ilk bölümüydü. Şimdi sizlerden gelecek olan mesajlara döneceğim. Bu arada Erdatlı babacığım, sen yapmazsın öyle bir şey. Gülmüşsün ama benim numaramı her yerde paylaşacakmış. Yani hayatta yapmazsın, yapan olursa da vallahi bilmiyorum, yerini dar edersin. Ben seni öyle tanıyorum. Baba dedik sana ya. Allah Allah, Allah Allah. Şimdi Sıla yolunda olan değerli yol arkadaşlarım var. Türkiye'ye doğru yol alıyorlar ve özledikleriyle kavuşacaklar. Ben hep diyorum ki özlemek güzeldir, kavuşma ihtimali varsa. Gelecekler ve bir sene boyu, belki birkaç senedir özledikleri bir sürü insana sarılacaklar. O zaman bu şarkı Sıla yolunda olan yol arkadaşlarıma gelsin.

Evet, sormuştum. Hayatınızda gözünüz kapalı güvendiğiniz kaç insan var? Esin, çok şanslısın. Acayip şanslısın. Peki birileri sizi düşündüğünde o söz verdiyse yapar diyebiliyor mu? 4 insan varmış Esin'in hayatında güvendiği, gözünü kapatıp güvendiği. Teslim ederler koşulsuz, kuşkusuz hem de. Vay.

Oh, gidenler sımsıkı sarılsın sevdiklerine, ne güzeldir o buluşmalar. Evet ya Esin, İnşallah Temmuz sonunda ben de 3,5 yıllık 4 yıllık hasretimi geride bırakıp Çınar'a sarılacağım, Merve'ye sarılacağım, Buğra'ya sarılacağım. Ben de dört gözle bekliyorum.

0: Evet sevgili Mustafa Çetin bizlerle birlikte. Selamun aleyküm, hayırlı yayınlar diyorum. Hayırlı cumalar. Efendim hayırlı cumalarımız olsun. Nicesine inşallah. Özlem Hanım, uzun zamandır yazmıyordum çok meşgul olduğumdan dolayı, ama kulağım sizde. Sıradaki parça Viyana FM dinleyenlerine gelsin. Gelsin. İyi ki yazdın Mustafa.
1: Sesini, yüzünü, kokunu sakladım gözyaşlarımdan.
0: Ve İstanbul Ümraniye'den, Pop Pet Shop'tan sevgili Aydın yazmış. Selamun aleyküm, hayırlı, huzurlu, mutlu günler diler. Çalışmalarınızda başarılarınızın devamını en içtenlikle temenni eder. Sizlere kulak veren Viyana FM dinleyicilerinize sevgilerimi sunarım. Pop Pet Shop'a bol bereketli, bol hareketli, bol müşterili günler diliyorum. Aydın hoş geldin.

0: Keyfe Keder programını dinliyorsunuz.
1: Evet, Tamer sormuş, yarın yayın var mı? Şimdi abla ona göre hazırlık yap. Ne hazırlığı yapacak ya? Hazırlığı yapacak olan benim. Ha, şiir siparişi verirsin. Şimdi konusu ne olsun? Bak şimdi. Sana konuyu söylememe gerek yok. Sen şiir yazacaksan aşk olacak tabii ki konusu. Evet, biraz önce radyomuzun kurucusu ve aynı zamanda programcısı Ali Süzen hocamdan onayı aldık. Yarın akşam Temmuz'un ilk cumartesi gecesi olduğu için, biliyorsunuz her ayın ilk cumartesi gecesi gecenin içinden keyfe kederdi sizlerle buluşuyoruz. İnşallah yine buluşacağız. Saat kaç arasıydı, ona bir bakacağım. Vallahi her seferinde benim bu rakamlarla aram ne olacak böyle. Gerçekten bir pot kırmak istemiyorum. Bakayım geçen ay hangi saatlerde, hatırlayanlar var mıdır? Böyle işimi kolaylaştırsalar, geçen ay hangi saatlerse bu ayda inşallah o saatlerde olacak. Şey diye hatırlıyorum, Avrupa saatleriyle 21.00, Türkiye saatleriyle de 22.00 diye hatırlıyorum. Yanılıyor olabilirim. Şimdi efendim, güvenle ilgili konuşalım. Yarın gece de birlikte olacağımıza göre haftanın son programı, ayında ilk gece programında yine buluşacağız inşallah. Kırıldıktan sonra tamir edilemeyen tek şey güvendir, demiş Tamer. Şimdi güveni oluşturabilmek için öyle bir seferde güvenilmiyor değil mi artık? Gözüne baktım, çok da güvenilir bir insan. Duruşu çok güven verdi bana. Oturuşuna bayıldım, çok güvenli bir insan. Yemek yiyişi, evet, tam güvenilir insana göre. Böyle bir şey yok. Güven süzgecinden geçebilmek için ilişkilerde bir süre geçmesi gerekiyor. Yaşadığınız hikayelerin içerisinde insanlarla olan deneyimleriniz sonucu karşı tarafa güveniyorsunuz ya da güvenmiyorsunuz. İki duygunun bir arada olması mümkün değil. Hem güvenip hem güvenmemek diye bir duygu bence çok sakat. Yani bazı yerlerde güveniyorum, bazı yerlerde güvenmiyorum. Mesela sözünü tutar ama paramı emanet etmem. Ya nasıl bir şey bu? Güveni böyle parçalara bölmek de bana göre değil. Daha önce sizlerle defalarca paylaştığım bir anım var. Diyeceksiniz ki kaç kere paylaştım? Bir daha paylaşacağım. Şeyler yerine bir otursun, taşlar yerine bir otursun. Bundan yıllar önce masa etrafında tam 5 tane kadın olarak oturuyoruz ve muhabbet ediyoruz. Aynen bu soruyu o gece arkadaşlarıma sordum. Dedim ki işte gözünüzü kapatıp her şeyinizi güvenebileceğiniz kaç kişi var hayatınızda? Hiç kimse hepsini güvenebileceğim biri var demedi benden başka. Bir tek ben varım ve o masadaki 4 kadından bir tanesi de benim ismim. Yani benim ismim derken benim güvendiğim insan. Ama düşünebiliyor musunuz, ben her şeyle ona güvenirken o şöyle bir şey iddia etti. Sevgili Arife'nin de kulakları çınlasın. Belki dinliyordur şu anda. Dinliyorsa yazar muhakkak. Dedi ki her şeyimi güvenebileceğim, böyle hepsi için geçerli değil dedi. İşte paramı falancaya güvenebilirim. İşte sırlarımı filancaya güvenebilirim. İşte şunumu, çocuklarımı emanet edeceksem başka birine, yani parçaladı. Güveni iyice parça pinçik etti. Ve ben o kadar büyük bir hayal kırıklığı yaşadım ki, benim güvendiğim bir tane isim var masada ama onun güvendiği isim ben değilim. Yani böyle şeyler yaşıyoruz. Tabii hoş görmek lazım burada. Mutlaka onun sebepleri vardır. Bir deneyimi vardır benimle ilgili. Sonrasında konuştuk bu konuyu ve ben ona bu fikrimi söyledim. Dedi ki, yani dedi, sen çok güvenilir bir insansın ama dedi, bazı konularda bazı açıkların var dedi. Mesela bazı konularda o açıklarından dolayı dedi, şu konuda güvenemeyebilirim sana dedi. Ve orayı aldım ben, o bölümü. Hani sana bu konuda şüpheliyim, soru işaretlerim var dediği o bölüm üzerine yıllarca çalıştım. Demek ki dedim, böyle bir şey var ve ben bu konuda artık çok dikkatli olmak zorundayım. Bugüne kadar çok dikkatli değilmişim, böyle bir açık vermişim ve şu anda bugün sorsam zannediyorum o fikri değişmiştir, öyle tahmin ediyorum. Yani güven dediğimiz şey parça pinçik olmamalı, bir bütün olmalı ve hani karakter, güvenilir olmak da karakterdir diyoruz ya mottonun ikinci bölümünde. Güvenmek risktir, yani güvenmek cesarettir, güvenilir olmak karakterdir. Yani şimdi eğer güvenilir değilseniz karaktersiz mi oluyorsunuz? Hayır, orada ince bir nüans var. Yani o farkı hissedebilirsiniz. Öyle tam olarak karaktersizsin sen manasında değil. Ama güvenilir olmak ve güvenmek, hakikaten güvendiğiniz bir insanın olması ve sizin de güvenilir bir insan olmanız, bilmiyorum da çok özel bir durum ya. Çok güzel bir durum. Ve Tamer'in de dediği gibi güveni oluşturabilmek için yıllarca bir hikayenin içindesiniz. Bu güvenin oluşması hemen bir çırpıda olan bir şey değil. Ama emin olun yıkılması saniyelik. Yani yıllarca bir duvarı örüyorsunuz, sonra biri geliyor bir tekme atıyor, puf, duvardan bir tane iz kalmıyor. Yani saniyelik ve tamir edilemeyen bir şey. Bir kere güven kırıldıysa evet, gerçekten tamiri çok zor. Ne ettiğiniz özürler, ne işte ya ben hata ettim, bir daha olmayacaklar, bunlar hiçbiri o soru işaretini ortadan kaldırmıyor. Bu yüzden de önemli. Ramazan'da böyle bir karar verdik. Umuyorum ve diliyorum ki hala kararımızın arkasındayızdır. Zuhal demiş ki sadece kendime güveniyorum ama bazen kendime bile güvenmiyorum. Neden? Bazen karşı taraftan herhangi bir şey geldiğinde şüpheye düşüyorum. Acaba mı? İşte bu acabalar var ya. Yani dört dörtlük kimseye pek güvenmiyorum. Ama biri var, ona güveniyorum, adı bende kalsın. Tamam, adı sende kalsın. Dört dörtlük kimseye. Arife'ye yazdı zannettim bir an. Ya işte orada dört dörtlük güveni kazanabilmek şanslı insanmış o biri. O biri, her kimse. İşte o birinin yerine geçebilmek çok önemli. Ve sevgili Firdevs demiş ki mesajında, bazı Alman arkadaşlarımın anahtarı bende var. Hatta öyle ki hastalanınca uzun süre, 4-5 seneye yakın banka kartı bile bendeydi. Onun için ödemelerini, alışverişini yaptım, günlük nakit para çekip verdim. Şimdiye kadar hiçbir şekilde kimsenin güvenini sarsmadım. Elhamdülillah. Çalıştığım yerde de öyle elimden büyük paralar çıkıyor ama çok şükür hiç aklıma dahi gelmedi. Gözümü kapatıp güvendiğim iki kız kardeşim ve gelinimiz var, canımın içi demiş. Çok şanslısın ya. Vallahi çok şanslısın. Şimdi efendim, çok şükür ben de öyleyim güven konusunda demiş sevgili Şerife. Hem güvendiğin insan var, hem güvenilirsin. Doğru mu anladım? Ve bu şöyle bir devam ediyoruz. Yalçın'ım benim, ay çok sevindim, tez zamanda kavuşursunuz inşallah, bol bol diğer buluşmaya kadar beraber tatlı anılar biriktirsiniz Çınar'la inşallah. Ya vallahi Çınar, kitap siparişi verdim geçen hafta Çınar için. Çok deli gibi kitap okuyan bir çocuk, akıllara zarar. Orada Türkçe kitap bulmakta biraz zorlanıyorlar biliyorum. Okuduğu tarzı da bildiğim için ona kitap siparişleri verdim. Bir de Harry Potter'ın kitap ayraçlarının siparişini verdim. Böyle heyecanla bekliyorum. Allah'ım inşallah böyle doya doya sarılmayı Allah nasip etsin diyorum. Ve şöyle ay o anı görmek isterdim. Çok sevindim Esin. Gerçekten ben de çok sevinçliyim. Hatta ne zaman konuştuk? 17 Haziran yaş günümde konuştuk. Çınar diyor ki ama daha çok var anneanne. Yok dedim ya, çabuk geçer zaman, merak etme. İşte çocuklar için zaman biz yetişkinler gibi geçmiyor ya. O böyle gözünde büyütmüş o zamanı. İnsanın içine sokası gelir. Vallahi sarılmak da yetmeyebilir. Bana gün yetmeyecek. Ben sarılmanın ötesinde bana zaman yetmeyecek. En çok oraya takılıyorum. Ve geçtiğimiz ay cumartesi gecesi, evet, 21.00'da başlamışız Avrupa saatleriyle, Türkiye saatleriyle de demek ki 22'de başlayacağız. Yarın gece birlikte olacağız inşallah. Ve sevgili Demet, selamun aleyküm güzellik, ben geldim diye başlamışsın. Selamların en güzeliyle gelmişsin. Ve aleyküm selam. Bak ya, bu endamın yeter de sana çok yakışır. Kıraç'tan. İnşallah sevdiğim bir şarkıdır. Şükür yine yeniden kavuşturana ablam, nasılsın? Çok iyiyim, teşekkür ederim. Özledim seni çiçeğim. Ben de seni özlüyorum. Pindirinksini gördüm. Aldım elime. Benim de benimki de hibiskuslu. Gerçekten aynı. Öpüyorum seni kocaman, sarılıyorum sana sımsıkı demişsin. Kahvem de var, pindirinksim de var. Ne içmek istersin benimle? Hadi yaz hemen. Kahven varsa hepimize afiyet şifa olsun inşallah. Ben bir pindirinksimden alayım. Sonra kahvemden de bir yudum alayım.

0: istersen. Ve Raşit'ten ay prensesimizin fotoğrafı. Ay niye surat ası konun öyle? Bayağı bir gergin gördüm sanki. Kreşten aldım eve gidiyoruz. Morali bozuk eve gidiyor diye. Arkadaşlarım daha eve gitmedi diye. Ay bak bu çok güzel bir şey. Okulu sevmesi ne güzel. Raşit Allah sen ne olursun bak bu çocuğun yanında bol bol kitap oku. O da alışsın rica ediyorum. Okur gibi yapma ama. Ona kitaplar al ona oku en azından. Evet Şenolcuğum hoş geldin. Merhabalar Özlem Hanım. Hayırlı yayınlar, iyi çalışmalar. Teşekkür ederim. Hoş geldin. Turan demiş ki amcamın bir lafı vardı. Ağaca dayanma çürür, insana güvenme ölür. Ama ben herkese güveniyorum. Ya Turan işte bu atasözleri bizim bilinçaltımıza kötü şeyler, kötü bir enerji gönderiyor. Yani tamam atalar söylemiş kendi hayatlarından yola çıkarak demişler. Bazı atasözlerini ben kabul etmiyorum. Güven önemli. Bak ben herkese güveniyorum. Ya ben de güveniyorum. Eğer güvenimi sarsacak bir şey olursa, bir harekette bulunursa ben zaten bir kalemde silen bir kadınım. Yani kötü bir huy ama ne yazık ki bu huyumu değiştiremiyorum. Eğer gerçekten güvenimi sarsacak bir şey yaptıysa bitti zaten benim için yok. O yüzden bir sorun yok. Bana zarar verecek duruma getirdiyse olayları ona da ben müsaade etmişimdir. Hiç unutmayın tamam mı? Siz ne kadarına müsaade ederseniz o kadar size ne yapacaklarsa yaparlar. Bediacığım merhaba. Hayırlı yayınlar, hayırlı cumalar güzel ablam. Yayını yeni açabildim. Bu yüzden konuyu bilmiyorum. Konu şu. Bugün mottoyu işliyoruz. Instagram Özlem Ayral profilinde de paylaştım. Güvenmek cesarettir. Güvenilir olmak karakter. Bunun üzerine konuşuyoruz. Ve bir soru sordum. Bu hayatta dedim gözünüzü kapatıp güvenebileceğiniz kaç kişi var? Ve bu hayatta dedim o söz verdiyse tutar deyip güvenilir olduğunuzu hisseden siz kendinizi güvenilir hissediyor musunuz? Ha, böyle bir soruyu bu şekilde getirelim. Ve şimdi şöyle bir bakıyorum. Benim de güvendiğim 3 kişi var ablam. Kendim için de diyebilirim. Kimseyi yarı yolda bırakmadım. Bırakmam da elimden geldiği kadar. Evet 3 kişi iyi bir rakam bence. Gerçekten iyi bir rakam. Yani iyi bir rakam. Ve kahve yapıyormuş Ayşe. Yapmış kahveyi. Hadi aldım kahvemi. Ablam ben kimseye çok güvenmiyorum. Ispartalı Ayşe'den gelmiş. İyi. Arkadaş ben güvenmeden yaşayamam valla. Bak Arda da hiçbir kula güvenmiyormuş. O da yazmış. Nasıl başarıyorsunuz bilmiyorum. Ben hiç keyif almam. Ben illa güvenmeliyim. Yani güvenmeliyim derken de güvenmek tedbiri elden bırakmak falan değil bu arada. Güvenip de bütün ipleri karşı tarafa vermek falan değil ama yani güvenmezsem yok ya bu hayat çok çekilmez olur. Evet Ayşe söz sende.
1: Ablacığım güven duygusu olarak şunu söylemek istiyorum. Bundan 10 yıl öncesine dönmüş olsam 30'lu yaşımda çok kişiye böyle güveniyordum böyle toz pembe görüyordum o arkadaşımı dostumu vesaire. Hiç bana yamukluk yapmayacağını düşünüyorsun. Şimdi yaşın aldıkça insanların artık nasıl, ne düşündüğünü, nasıl bir karaktere. Mesela birisi bana gelip birinin dedikodusunu yapıyorsa Ayşe dur.
0: Bitti.
1: Onu konuşan seni de konuşuyordur diyorum. Ama ben bunu 10 yıl önce bilmiyordum. Hayat ve zaman aşımı bu güven duygusunu insana yaşatarak öğretiyor.
0: Biz büyüdük ve kirlendi dünya diyorsun yani. Ya niye? Bilemedim şimdi. Biraz kafam karıştı. Bir saniye. Bir düşüneyim. Evet Arda hiçbir kula güvenmiyormuş. Zor hayatlar bunlar. Ve Demet pin drinks içiyormuş. Ben de pin içiyorum o zaman. Hadi bir yudum daha. Biraz ılımış ama yine de güzel. Afiyet olsun hepimize. Yanımda Rabia ile sesine kulak veriyoruz. Oo, Rabia'cığım merhaba. Rabia'ya da sevgiler, selamlar. Rabi sesini çok beğendi ablam. Ay Allah razı olsun, Allah vergisi. Bu konuda hiç mütevazi değilim ama şu konuda çok tedbirliyim. Hep dua ediyorum. Bu ses bana emanet. Güzel yerlerde, güzel işlerde kullanmayı, güzel insanlara ulaştırmayı nasip eylesin Allah'ım. Amin. Rabia beni ilk defa dinliyormuş. Sesimi çok beğenmiş. Teşekkür ederim Rabia'cığım. Ve Raşit bir fotoğraf paylaşmış. Daha var ama ön sayfaları yırtılmış. Ha, kitaplar. Tamam, çok güzel. Aman Raşit diyeyim, ne olur okumayı sevsin ya. Lütfen, çok önemli. Evet efendim. Şimdi şu çalışmayı bir dinleyelim. Kıraç. Endamın yeter.

0: Nova Süpermarket.
1: Viyana'da alışveriş artık sadece ihtiyaç değil, bir keyif.
2: 22. bölgede yer alan Nova Süpermarket'te her hafta sizi bekleyen muhteşem indirimler ve kaçırılmayacak fırsatlar var.
1: Günlük taze et, tavuk ve balık ürünlerinden, dalından yeni kopmuş sebze ve meyvelere, kuru gıdadan bakliyata, dondurulmuş ürünlerden temizlik malzemelerine kadar aradığınız her şey tek çatı altında.
2: Kaliteden ödün vermeden, bütçenizi yormayan alışverişin adresi belli. Nova Süpermarket. Adres: Donaufelder Strasse, 177A, 22. Viyana.
1: Fırsatları kaçırmayın, bu hafta uğramadan geçmeyin.
2: Nova Süpermarket.

0: Ya Pindrings, vanilyalı çilekli olan bulamıyorum Türkiye'de. Onu çok merak ediyorum. Ben çileği çok severim, vanilyayı da çok severim. Bir de vanilya ile çilek çok combo lezzet. Eminim çok güzeldir. Hadi ben de hibiskuslu Pindrings'imden alıyorum. Esincim, afiyet olsun. Ay çok güzel. Çok doğru, ne kadarına müsaade edersek onu yapabilirler kesinlikle. Ya şimdi hep karşı tarafa yükleniyoruz ya, bir şey yaptığı zaman kırılıyoruz, güceniyoruz, küsüyoruz, kavga ediyoruz bazen. Ama şunu hiç düşünmüyoruz: ben ne yaptım da o bunu bana yaptı. İşte burada alan iştigali dediğimiz bir şey var. İnsanların alanlarına pervasızca giremezsiniz arkadaşlar. Pervasızca eleştiride bulunamazsınız. Eleştiri güzeldir. Bakın, gerçekten eleştiri eğer yapıcıysa, eğer sarıyorsa, sarmalıyorsa karşı tarafı eleştirin. Ama eleştirirken üslubunuz da çok önemli. Ben hiç kimseye güvenmiyorum. Oo, ne kadar yanlış yapıyorsun dediğiniz an olayı orada kaybettiniz zaten. Mesela var yazan arkadaşlarım, oraya başka bir şey söylemek durumundasınız. Yani sözlerinize, ağzınızdan çıkan cümlelere çok önem vermelisiniz ki güvenilir olan kısımda yer alın. Çünkü karşı tarafın, ya güvenilir olmakla bunun ne alakası var diye düşünürseniz, eğer düşünüyorsanız, çok alakası var. Bana yanlış bir şey yapıldığı zaman ya da size yanlış bir şey yapıldığı zaman taşlar yerinden oynuyor. Ayşe'nin mesajı da öyle değil mi? İncinmemiş mi? İncinmiş, kalbi kırılmış. Yani bambaşka bir şeyden dolayı kalbi kırılmış ve bir şeyler sarsılmış. Gerek yok bunları sarsmaya. Sadece dikkatli olacağız. Ama iki tarafı da düşündüğümüz zaman, mesela biri beni kıracak mı, ben bunu hissettim mi, önünü keserim. Daha fazla beni kırmasına müsaade etmem. Siz ne kadarına müsaade ediyorsunuz onu bir sorgulayın. Her şeyden önce onu yapın. Yani ben ne kadarına müsaade ettim de bu oldu. Karşı tarafı suçlamaya geçmeden önce. Evet efendim, ben böyle yapıyorum, çok başarılı bir hamle oluyor. Kendimi sorguladığım zaman hemen gerçekle yüzleşiyorum. Ben diyorum buna müsaade etmişim ya. Ben müsaade etmişim. Ben müsaade ettiğim için böyle olmuş. O zaman ne yapacağız? Sınırlarımızı yeniden belirleyeceğiz. Ya öyle. Ve çok rahatsız edici benim için güvensizlik hissi demiş Esin. Benim için de öyle. Ama şöyle bir durum var. Belki de bu, hani hiç kimseye güvenmiyorum dedi Arda, Ayşe. Belki de güvenmemek değil de incinmekten çekiniyor arkadaşlarımız. Çünkü güven yaşanan tecrübelerden etkileniyor. Yani boşu boşuna bu cümleler kurulmuyor. Ama şunu da unutmamak gerekiyor: birkaç kişinin davranışı bütün insanları tanımlamaz. Genelleme yapmayın. Bu çok yanlış bir şey. Hep buralarda çıkıyor münakaşalar genellikle. Herkese körü körüne güvenmek doğru olmadığı gibi, hiç kimseye güvenmemek de insanı yalnızlaştırıyor. Tecrübeyle sabit, gerçekten. Yani bu önemli olan güveni zamana bırakmak ve insanları sözlerinden çok davranışlarıyla tanımak. İyi bir tahlil ya. İyi bir tahlil gerçekten. Yapacak bir şey yok yani. Tabii sizce güven insanlara peşin verilen bir şey midir? Peşin peşin verilen bir şey midir? Güven böyle bir şey midir? Yoksa zamanla kazanılan bir değer midir? İşte o zamanın içinde yaşanılanlar da önemli değil mi? Çok önemli. Çok çok önemli. Şimdi şöyle bir bakıyorum mesajlara. Aa, çok güzeller bu yakışıklılar. Şerifeciğim, öper misin benim için onları? Abla, ben çok çabuk güveniyorum demişsin de. Güvenmek, çok çabuk güvenmenin bir mahsuru yok ama tedbir. Hani çabuk güvenmek, orada çabuk sıfatı problemli. Mesela benim güvenebilmem için bir süre böyle testten geçmesi lazım. ÖSS. ÖSS geldi aklıma. Üniversite sınavları gibi bir takım testlerden geçmeli. Ya bir programda söylemiştim, hatırlayanlar vardır. Bir insanı tanıdığınız zaman 10 üzerinden not vermeyin. Çok fena hayal kırıklığına uğrarsınız, çuvallarsınız. Bir insanı tanıdığınızda sıfırdan başlayın. Sıfırdan başlayın, hayal kırıklıklarınız azalır. O süreçte, bir süreçtir bu. Biraz zamana yayın. Bir takım sizin değerleriniz var değil mi? Her birinizin değer yargıları var. Ona göre karşı tarafı çok iyi gözlemleyin. Çok çabuk kelimesini ya da sıfatına takıldım. Güvenmek güzel ama çabuk oradan çıkmalı bence Şerifeciğim. Şimdi efendim şöyle bakıyorum. Şuraya döneceğim. Evsiz mutsuz çocuksuzum diyen Arda'ya. Arda diyecek bir söz bulamadım sana. Vallahi ben kendimden başkasına güvenmiyorum demiş. Sevgili Yalçın Emine, biz bu konuyu eşimle de konuştuğumuz olmuştur. Bana sorar, bana da mı güvenmiyorsun diye. Ben de sana güveniyorum ama evdeyken ve yanımdayken. Gözünün önündeyken yani. sen yoksan güven de yok diyorum. Seninle. Çünkü çok güvenim kırıldı. Belki de o yüzden kimseye güvenmiyorum. O yüzden eledim hayatımdaki bazı kişileri. Sadece merhaba merhaba, o kadar. Yalçın Emine, valla senden farklı değil birçok insan, merak etme. Burada güveniyorum diyenlerin bile soru işaretleri var. Yani ben güvenmeden bir dostluk kuramam. Şimdi diyeceksiniz ki dostlarım var. Evet, dostlarım var. Ama bakın, yanlış anlamayın da her şeyin bir level'ı var. Yani birinci level, ikinci level, dostlukta da böyledir. Birinci level, ikinci level, üçüncü level, zirve. İşte o zirve çemberin merkezidir. Oraya ulaşıncaya kadar oho kaç tane level var orada. Velhasıl ben işte kimseye güvenmeyenleri de anlayabiliyorum. Bu sizin yaşadığınızla alakalı. Ama güvene dair biraz sonra psikologların sözleri de çok hoşuma gidiyor. Çok da hayatın içinden değil ama olsun. Gene de uzmanların görüşlerine bir bakalım. Benden iyi uzman olamaz diye düşünüyor olabilirsiniz. Evet, kendi kendinizin uzmanısınız aslında. Gerçekten öyle. Herkes kendini çok iyi biliyor. Kalıplara gerek yok. Klişelere gerek yok. Şablonlara hiç gerek yok. Yani ben böyleyim diye siz hepiniz böyle olacaksınız. Ya da ben buna bu şekilde inanıyorum diye bunun mutlak doğru olduğunu söylemiyorum. Her birimizin parmak izleri farklı. Her birimizin hayata bakışları farklı. O yüzden kendi hayatınızın mimarısınız. Ben burada bir şeyler söylüyorum da onu kendi hayatınıza göre uyarlayın. Güven önemli. Güvenilir olmak özel ve çok kıymetli. Sadece bunu bilin. Yeterli. Daha önce programlarda paylaşmıştım. Bir filtre hikayemiz var. Onu bulabilirsem şimdi hemen sizlerle paylaşacağım. Çok doğru söyledin ablam. Herkese eşit tutmayacağız. Kim nasıl davranıyorsa tanırız zamanla. Evet Ispartalı Ayşe, mesele bu. Diyorum ya, yani bir kere dostlarınız arasında bile level'lar var. Yani düşünün, en yakın dostunuzla dostum deyip yine sevdiğiniz ta dış level'da, birinci level'daki dostunuz aynı yerde mi? Aynı çizgide mi? Hayır, değildir diye düşünüyorum. Şimdi efendim burada bir sesli mesajımız var. Evet. Evet Şerifeciğim, söz sende.
1: Ablacığım, bizim burada hummalı bir böyle yemek hazırlığı var. Beyler herhalde hepimizi doyuracak şekilde tost hazırlıyorlar. Ben de elimde iş olduğu için de yazamadım. Ben çabuk güvenirim ama ta ki hatasını göreseye kadar, bir hatasına da ya yavaştan böyle hayatımdan çıkartırım.
0: Yavaştan. Çabuk ve yavaş. Bakın, iki sıfat var. Burada aslında Şerife'nin mesajında ipucu bu. Çabuk ve yavaş. Çabuk güveniyor, yavaş. Yani artık kafanızdan siz geçirin. Canım benim sana tavsiyem, çabuğu çıkar oradan. Yavaşı da çıkar. Bak, çabuğu çıkar, yavaşı çıkar. Cümleleri bir daha kur. Yaz bakayım ne çıkacak. Afiyet olsun. Oo, tost dedi ya. Tost. Bir sürü tost yapıyorlarmış.

Bir gün bir tanıdığı Sokrates'e rastladı ve dedi ki, arkadaşınla ilgili ne duyduğumu biliyor musun? Bir dakika bekle diye cevap verdi Sokrat. Bana bir şey söylemeden önce senin küçük bir testten geçmeni istiyorum. Buna üçlü filtre testi deniyor. Benimle arkadaşım hakkında konuşmaya başlamadan önce bir süre durup ne söyleyeceğini düşünmeni istiyorum. Birinci filtre, gerçek filtresi. Bana birazdan söyleyeceğin şeyin tam anlamıyla gerçek olduğundan emin misin? Hayır dedi adam. Aslında bunu sadece duydum ve... Tamam dedi Sokrat. Öyleyse sen bunun gerçekten doğru olup olmadığını bilmiyorsun. Şimdi ikinci filtreye geçelim. İkinci filtreyi deneyelim. İyilik filtresi. Arkadaşım hakkında bana söylemek üzere olduğun şey iyi bir şey mi? Hayır, tam tersi. Öyleyse diye devam etti Sokrat. Onun hakkında bana kötü bir şey söylemek istiyorsun ve bunun doğru olduğundan emin değilsin. Fakat yine de testi geçebilirsin. Çünkü geriye bir filtre kaldı. İşe yararlılık filtresi. Bana arkadaşım hakkında söyleyeceğin şey benim işime yarar mı? Hayır, hayır, gerçekten değil. Anlaşıldı der Sokrates. Söyleyeceğin şey ne gerçek, ne iyi, ne de faydalı. O zaman neden söyleyeceksin ki? Evet, şimdi efendim çok güzeldir bu filtreler. Hayatınızda bir yere yazın lütfen. Biri size bir şey söyleyeceği zaman, bir laf getirdiği zaman birinci filtremiz neydi? Gerçek filtresi. İkinci filtremiz neydi? Efendim iyilik filtresi. Üçüncü filtremiz de işe yararlılık filtresi. Bu filtrelerden geçirin, ona göre karşı tarafı dinleyebilirsiniz. Güven dediğimiz şey bu tür testlerle falan oluşuyor aslında. Buralarda işte gerçek anlamda insanları tanıyorsunuz. Bunlar çok güzel hikayeler. Hayatınızı alıyorsunuz ve güven olmadan, güvenmeden yaşamanın gerçekten insanı çok tedirgin eden bir tarafı var. Güvenilir olmamak da çok tedirginlik verici. Bu yüzden de iki tarafa da çalışmak lazım.

Biraz konu dışında olacak ama eledim deyince sen, eledim eledim türküsü vardı. Büyük teyzem çok güzel söylerdi. Yayınlayabilirsen ne güzel olur. Biraz ağır bir türkü ama demiş, aldım sıraya Zara yorumuyla. Eledim eledim bizlerle birlikte olacak. Saate hiç bakmamıştım şu dakikaya kadar. Arkadaş ne ara geldik biz bu dakikalara böyle. Efendim türkünün en başında artık gitmemize de 14 dakika gibi bir süremiz kalmış. 22. Viyana'da hizmet veren Nova Süpermarket'e çok teşekkür ediyorum programımıza sponsor oldukları için. İnşallah diyorum ki hafta sonu 22. Viyana'da Nova Süpermarket'e uğrar selamlarımızı iletirsiniz. Ve ulusal içeceğimiz, %100 yerli içeceğimiz, sağlıklı içeceğimiz Pinderings'e çok teşekkür ediyorum.

Çok acıklı ya. Şerifeciğim, içiyorum kahve. Fotoğraf geldi. Dur ya, niye pindirin sağladım? Şaşırdım. Kahvemi aldım elime. Evet, dedim ki çabuk ve yavaşı çıkar. Güvenirim ve çıkarırım. Yani güvenirim ve çıkarırım derken güven zaman isteyen bir şey. Çabuğun yerine birazcık daha yavaşı kullanabilirsin aslında. Çıkarırken de senin eğer güvenini sarsacak bir şey yaptıysa hızlı çıkarmaktan yanayım. Yani tam tersi. Tam tersi. Ama aklım oyun oynuyor benimle. Ama sen hemen benimsiyorsun diye, hemen çıkarmamak için hayatında da tedbirli yaklaşıyorsun diyor. Evet, tedbirli yaklaşıyorum. O sıcaklığı, samimiyeti kaybediyor. Merhabadan merhabaya düşüyor o kişi. Şimdi türküyü başa alacağım. Şu konuda bir anlaşalım. Güven zaman isteyen bir şey. Öyle çabucak olmuyor. Bir kere burada bir anlaşalım. Güvenmek için biraz zamana ihtiyacımız var. Güvenmek cesarettir. Güvenilir olmak karakterdir dedik ya mottomuzda. Mottoyu hiç unutmayın. Motto aslında her şeyi anlatıyor. Yani güvendiğiniz zaman bir risk alıyorsunuz. Bu riske girmek de bir cesaret, ama bu kadar cesur olurken de cahil cesareti olmasın. Yani yavaş yavaş, deneye deneye o yolu kat ediyorsunuz. Bütün o zamanın içerisinde tam güveninizi kazanmış, güveninizi sarsacak bir şey yaptıysa hızlıca hayatınızdan çıkarıyorsunuz. Oldu herhalde. Oldu herhalde diye düşünüyorum. Anlaştık mı?

Evet, ne çabuk geçti zaman, ne çabuk geçti. Son 6 dakikaya girdik. Valla yarın akşam, cumartesi akşamı Avrupa saatleriyle 21.00, Türkiye saatleriyle 22.00'da gecenin içinden Keyfe Keder'de inşallah görüşmek niyetiyle şimdilik aranızdan ayrılıyorum. Birine güvenmek aslında küçük bir risk almaktır demiştim değil mi? Fakat daha da değerli olan güvenilen kişi olabilmek. En önemlisi bu. Verdiğin sözü tutan, olmadığı gibi görünmeyen, kimse bakmıyorken de doğru olan insan. İşte buna karakter diyoruz. Karakter zor zamanlarda bile doğruluktan vazgeçmemektir. Güven bir günde kurulmaz değerli yol arkadaşlarım, ama bir anda yıkılabilir. Bu yüzden güven kazanmak emek, onu korumaksa ömür boyu süren bir sorumluluktur. Belki de hayatta bırakabileceğimiz en büyük iz, hep söylüyorum ya, iz önemli, önemli. Arkamızdan söylenen şu cümledir: ona güvenebilirim. Çünkü güven insanın sahip olabileceği en kıymetli itibardır. Evet, şöyle hemen mesajlarınıza bakıyorum. Şimdiden nefesine, yüreğine sağlık Can ablam demiş sevgili Arda. Teşekkür ediyorum canım, güzel bir hafta sonu diliyorum hepimize. Ve sevgili Ali'den çok güzel bir fotoğraf geldi. Prensesleriyle birlikte şahanesiniz ya. Şahanesiniz. Maşallah hepinize. Karne hediyesi torunlar geldi. Allah'ım bana da nasip eyle. Karne hediyesi torunlar geldi bugün. Çok dinleyemedim. Kusura bakmayın. Kusurluk bir şey yok. Aman, önceliklerimiz önemli. Önce onlar. Boş verin. Dinlersiniz. Yayın tekrarı YouTube Hayat Takıl Bana da var. İsterseniz gönlünüz çekerse girer YouTube Hayat Takıl Bana kanalından dinleyebilirsiniz. Öpüyorum hepinizi. Çok güzel. Hediyeleriniz harika. Ve Mustafa Çetin'den kahve. Ha, son kahvemi de bir yudum al. Mustafa'yla da bir yudum kahve aldım. Mustafa, teşekkür ediyorum. Şimdi efendim, Erdatlı babam çabuk çıkartma taraftarı, çabuk çıkartma taraftarı değilim güvendiğin insanı. Bir kere güvendiysen vardır bir şeyler. Ben senin gibi düşünüyorum. Elimde değil Erdatlı babacığım. Sevmiyorum bu huyumu. Değiştiremiyorum. Mesele orada. Zaten diyorum, doğru bir şey değil. Hemen çıkartmak ne ya? Güvenmişsin, yıllarını vermişsin. Bir hatasında hemen öyle silmek. Ama bu benim elimde olan bir şey değil. Demek ki travmatik bir tarafım var. Çocukluğuma mı insem, ne yapsam? Yani düzeltmeye çok çalıştım. Çok çabaladım. Olmuyor. Yani gerçekten eski samimiyeti kuramıyorum. Yapmacık oluyor. Böyle kendimi bir tuhaf hissediyorum. Dolayısıyla başarılı olamadım. Ama bu şarkıyı ben yarın sizlerle buluşturacağım. Oraya geçmeyelim. Haklısın babacığım. Gerçekten inşallah ben de değişirim. İnşallah değişirim. Ve sevgili Ayşe'den çok yaşıyorum bunu dediği bir şey anlattı. Muhtemelen onu çok yaşıyor. Merak ediyorum, anlat diyorum. Önce filtreden geçireceğiz. Keşke bitmese program. Yarın akşam misafir istemiyorum. Buradan herkese duyurulur. Yarın akşam Isparta'lı Ayşe misafir istemiyorum.

demiyor. Evet, filtre önemli arkadaşlar. Bu filtreyi tekrar sizlerle buluşturayım. Filtreler önemli. Biri size bir şey anlatacaksa başkası hakkında önce üçlü filtreden geçiriyorsunuz. Birinci filtre gerçek filtresi. Bana birazdan söyleyeceğin şeyin tam anlamıyla gerçek olduğundan emin misin sorusunu soruyorsunuz. İkinci filtre iyilik filtresi. Arkadaşım hakkında bana söylemek üzere olduğun şey iyi bir şey mi diye soruyorsunuz. Ve son filtre gerçeklik filtresi. Ne soruyorsunuz? Nerede? Bir dakika. Allah'ım, o kadar hızlandım ki. Pardon, üçüncü filtre işe yararlılık filtresi. Ben de şaşırdım kendi dediğime. Bana arkadaşım hakkında söyleyeceğin şey benim işime yarar mı? Bakın, çok önemli ya. Bunlar önemli, unutmayın. Gerçek filtresi, iyilik filtresi ve işe yararlılık filtresi. Harika bir programda teşekkür ederim ablam. Çok şey öğretiyorsun, iyi ki varsın. Estağfurullah. Biz birbirimize çok şey öğretiyoruz. Siz de bana çok şey öğretiyorsunuz. Öpüyorum seni. Ve sevgili Esin, teşekkürlerini iletmiş eledim türküsüyle ilgili. Nasipse yarın akşama görüşmek üzere ablacığım. Yolumuz güzel insanlara çıksın. Onlar da hep var olsun inşallah. Çok çok amin, amin. Ben de çokça amin diyorum. Ve Şerife, ablam sesine sağlık, inşallah yarın akşam görüşürüz demiş. İnşallah görüşürüz. Ve bir fotoğrafta Yalçın Emine'den gelmiş. Ya var ya, çok tatlı bu ya. Prensinin fotoğrafını göndermiş. Bütün çocuklar çok mutluydu bugün, son gün diye. Annesinin bir tanesi demiş. Ya annesinin bir tanesi, öp onu benim için. Efendim, ben program yapımcınız ve sunucunuz Özlem Ayral. Yarın akşam gecenin içinden KPK'de görüşebilmek umuduyla şimdilik aranızdan ayrılıyorum. Yarın akşam programı dinleyemeyecekler için pazartesi yine aynı saatte görüşmek üzere. Hoş kalın, hoşça kalın ve sevgiyle kalın. Aytencim çok öpüyorum. Emeğine sağlık canım ablam demişsin. Çok öpüyorum seni. Görüşürüz efendim. Hoşça kalın.

0: Biyonev'dan. Şimdi haberler. Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindrinks haberleri sunar. Viyana FM Haber.
1: 3 eyalette yaz tatili başladı. Viyana, Aşağı Avusturya ve Burgenland'da öğrenciler bugün karnelerini alarak yaz tatiline çıktı. Avusturya'nın diğer eyaletlerinde ise yaz tatili önümüzdeki hafta başlayacak. Temel gıdada vergi indirimi. Avusturya'da 1 Temmuz 2026 itibarıyla temel gıda ürünlerinde vergi indirimi yürürlüğe girdi. Seçili temel gıda ürünlerinde vergi oranı %10'dan %4,9'a düşürüldü. Enflasyon %3,2 oldu. Avusturya İstatistik Kurumu Haziran 2026 enflasyon oranını %3,2 olarak açıkladı. İlkokula başlayacak çocuklar için ücretsiz Almanca kursları başlıyor. Viyana Belediyesi 2026-27 eğitim yılında ilkokula başlayacak çocuklar için ücretsiz yaz dönemi Almanca kursları başlatıyor. Kayıtlar MA17 ya da online yapılabilecek. İlk kurs dönemi için son kayıt tarihi 6 Temmuz, ikinci dönem için 20 Temmuz, üçüncü dönem için ise 3 Ağustos olarak açıklandı. Kurslar Viyana'nın Favoriten, Otterkring, Bidigitenau ve Donaustadt ilçelerindeki 5 okul ve eğitim kampüsünde gerçekleştirilecek. Programlar 13 Temmuz, 27 Temmuz ve 10 Ağustos 2026 tarihlerinde başlayacak. Kapsamlı reform paketi geliyor. Avusturya hükümeti, sağlık, eğitim, enerji ve kamu yönetimini kapsayan reform paketini 2026 sonuna kadar hayata geçirmeyi planlıyor. Yeni düzenlemeyle aile hekimliği güçlendirilecek, hastaneler ağır vakalara odaklanacak, teletıp yaygınlaştırılacak. Eğitimde sınıf mevcutları azaltılırken, kamuda dijitalleşme ve bürokrasinin azaltılması hedefleniyor. Gurbetçi emeklilere maaş hakkı geliyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşülen yeni düzenlemeye göre yurt dışı borçlanmasıyla emekli olan vatandaşlar Avrupa'da yeniden çalışsalar dahi emekli maaşlarını almaya devam edebilecek. Mevcut uygulamada maaş kesilirken yeni düzenlemeyle bu uygulamanın kaldırılması hedefleniyor. Bir yılda 5000'den fazla gümrük ihlali tespit edildi. Avusturya Gümrüğü'nün 2025 yılı raporuna göre geçen yıl Viyana Havalimanı'ndan 32,3 milyon yolcu geçti. Gümrük ekipleri 34.000'den fazla yolcuyu denetlerken 5.003 gümrük ihlali tespit edildi. Denetimlerde 4,4 milyonun üzerinde kaçak sigara, 221 kilogram uyuşturucu, 62 kilogram ilaç, 2 milyon euronun üzerinde beyan edilmemiş nakit parayla milyonlarca euro değerinde sahte ürün, mücevher ve lüks eşya ile geçirildi. Aile birleşiminde kota dönemi. Avusturya'da aile birleşimini durduran geçici uygulama sona ererken hükümet yeni bir kota sistemi hazırlıyor. İçişleri Bakanlığı kotanın mümkün olduğunca düşük tutulmasını isterken hukukçular uygulamanın AB hukukuna aykırı olabileceği uyarısında bulunuyor. Köpek ehliyeti zorunlu oldu. Avusturya'da 1 Temmuz 2026 tarihinden itibaren ilk kez köpek sahiplenecek kişiler için köpek ehliyeti zorunlu hale geldi. Sahiplenmeden önce teorik, ardından köpekle birlikte pratik eğitim alınacak. Düzenlemenin amacı bilinçli hayvan sahiplenmesini artırmak ve hayvan refahını korumak. Avusturya'da havalar normale dönüyor. Günlerdir etkili olan ve bazı bölgelerde 40 dereceye yaklaşan aşırı sıcak hava dalgası etkisini kaybetti. Avusturya genelinde sıcaklıkların düşmesiyle birlikte vatandaşlar rahat bir nefes aldı. Meteorolojiye göre önümüzdeki günlerde hava sıcaklıkları 21 ila 27 derece arasında seyredecek. Bazı bölgelerde ise 29 dereceye kadar çıkabilecek. Batıdan esecek rüzgarların da bunaltıcı havayı hafifletmesi bekleniyor. Kış hizmetlerine büyük operasyon. Viyana ve Aşağı Avusturya eyaletlerinde 21 adrese yapılan eş zamanlı baskınlarda kış hizmetleri sektöründe faaliyet gösteren firmalara operasyon düzenlendi. Yolsuzluk ve kaçak işçilik ağına darbe vuruldu. Operasyonlarda yüklü miktarda nakit para, uyuşturucu ve yasa dışı silah ele geçirildi. Sağlık sisteminde yeni reform planı hazırlandı. Avusturya hükümeti, sağlık sisteminde kapsamlı değişiklikler içeren yeni bir reform paketi hazırladı. Plan kapsamında hayati tehlikesi olmayan hastalar hastaneye gitmeden önce 1450 danışma hattını arayarak ön değerlendirmeden geçecek. Dijital sağlık hizmetlerinin de yaygınlaştırılacağı pakette özel doktor ücretlerinde şeffaflık sağlanacak. Reformla birlikte acil servislerdeki yoğunluğun azaltılması ve sağlık hizmetlerinin daha verimli hale getirilmesi amaçlanıyor. Viyana'da fayton tartışması büyüyor. Atlı faytonların Viyana şehir trafiğinden kaldırılması için başlatılan kampanyada toplanan 20 bin imza belediye başkanı Mihail Ludwig'e teslim edildi. Hayvan hakları savunucuları özellikle sıcak havalarda atların çalıştırılmasının yasaklanmasını istiyor. Eğitim sisteminde kapsamlı reform yapılacak. Avusturya'da eğitim sisteminde geniş kapsamlı değişiklikler hayata geçiriliyor. Okul öncesi kreşler ilk eğitim kurumu sayılacak ve kalite standartları getirilecek. Okullarda personel yapısı yeniden düzenlenecek. Ayrıca okul yönetiminde dijitalleşme artırılacak, bürokrasi azaltılacak ve süreçlerin daha hızlı işlemesi sağlanacak. 11 yaşındaki çocuk klimadan zehirlendi. Viyana'nın 17. bölgesinde yaşanan olayda 11 yaşındaki bir kız çocuğu mobil klimanın oluşturduğu hava basıncı nedeniyle gaz kombisinden sızan karbonmonoksitten zehirlendi. Bilincini kaybeden çocuk hastaneye kaldırıldı. Avusturya'da yaz tatili trafiği başlıyor. Viyana, Aşağı Avusturya ve Burgenland eyaletlerinde 3 Temmuz'da okulların tatile girmesiyle yaz sezonu resmen başlıyor. Ancak Avusturya Otomobil Kulübü bu hafta sonunda büyük çaplı trafik yoğunluğu beklenmediğini açıkladı. Uzmanlara göre asıl yoğunluk Avusturya'nın diğer eyaletleriyle Almanya, Hollanda ve Belçika'daki okul tatillerinin de başlamasıyla Temmuz sonuyla Ağustos ortasında yaşanacak. Özellikle A2, A4, A9, A10, A12, A13 ve A23 otoyollarında uzun araç kuyrukları oluşması bekleniyor. Öte yandan bu hafta sonu Viyana'da düzenlenecek Tuna Adası Festivali nedeniyle toplu taşıma araçlarında ve festival çevresinde yoğunluk yaşanabileceği belirtilirken, yetkililer vatandaşlara mümkün olduğunca toplu taşımayı tercih etmeleri çağrısında bulundu. Viyana'da bulutlu bir hava bekleniyor. Viyana ve çevresinde bugün güneşli bir hava olacak. Hava sıcaklığının gece 16, gündüzse 27 dereceye kadar yükselecek. Avusturya Dünya Kupası'ndan elendi. Avusturya Dünya Kupası son 32 turunda İspanya'ya 3-2 yenilerek turnuvaya veda etti. 2 yıl önce de Euro 2024 son 16 turunda Türkiye'ye 2-1 mağlup olan Avusturya bu kez de büyük turnuvaya erken veda etti.
0: Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindrinks haberleri sundu. Viyana FM Haberi.
2: Viyana FM.

katmak haram. Gitmek istesem buradan, cebimde yok bilet param. Gözlerin emleniyor bana bakan aşıkların. Bu nasıl bir derse kendi kendine.

Hayırlı cumalar olsun ve iyi hafta sonları. Evet, harika şarkılar hazırladım ben ama sizlerin o güzel isteklerini bekliyorum. Akşamımızın çok daha renklenmesini istiyorum. Sıfır şeker, sıfır kalori vegan içeceğimiz Pindrinks ve 23. Viyana Mega Gastro katkılarıyla sizlerle birlikteyiz. Umarım iyisinizdir, her şey yolundadır. Gününüz de güzel geçmiştir. Haftayı artık noktalıyoruz. Yepyeni bir aya da merhaba demiştik. Çarşamba itibarıyla 1 Temmuz 2-3 derken günler hızlı bir şekilde akıyor. Havalar da oldukça sıcak. Temmuz'la beraber gerçekten sıcaklığı iliklerimize kadar hissediyoruz. Neyse, içimizi serinleten güzel şarkılar dinleyelim hep beraber. Dediğim gibi benim seçtiklerim hem de sizlerin istekleri bu akşama yine damgasını vursun istiyorum. +43 660 130 1979'dan bekleniyorsunuz. 660 130 1979 diyelim ve Mabel Matiz'le devam edelim. Umrum dışıyla Viyana FM'de sizlerle buluşsun. Tekrar hoş geldiniz. İyi eğlenceler. Sana

Demet Akalın ve en yenisi Bir Şey Mi Dedin? Radyonuz Viyana FM'deydi. Akif Özcanlısı'nın sıfır şeker, sıfır kalori vegan içeceğimiz Pindrinks ve 23. Viyana Mega Gastro katkılarıyla geldik buradayız. Herkese iyi akşamlar, iyi eğlenceler. Selamlar, hayırlı akşamlar, hayırlı sunumların olsun inşallah diyor. Aleyküm selam, sevgili Aydın Barut İstanbul'da Ümraniye'de bizleri dinliyor. Çok teşekkür ediyorum. Selamlar, sevgiler, güzel şarkılar sizler için de gelsin. Hayırlı akşamlar Akifçiğim, kolay gelsin. Sesindeyiz diyor Kemal Açıkgöz. Çok teşekkür ediyorum. Kemal Bey'e ve Nesrin Hanım'a, Açık Göz ailesine de sevgi selamlar. Sevgili Tuğçe de bizimle beraber. İyi akşamlar Graz'dan sevgiler. Akif Bey iyi ki varsınız. Derya Ulu'dan Şımarık şarkısı Canım Kankam Hazalım için gelsin demiş. Aslan O'da gelecek. Önce Oğuzhan Koç. Bunun adı aşksa.

Harika şarkılar Viyana FM'de Akif Özcan'dan sizlere ulaşmaya devam ediyor. Tabii sizlerin de güzel istekleri gelmeye başladı. Onlar için de çok çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Mustafa Bey selamlar. 20. Viyana'dan diyor. Çok teşekkür ediyorum. İsyankar istemiş Sefo yorumuyla. Geliyor. İyi akşamlar diliyorum ben de sizlere. İyi ki varsınız. Sağ olun, var olun. Artı 43 660 130 1979 Viyana FM WhatsApp hattımız. Pindrinks ve Mega Gastro katkılarıyla beraberiz. Instagram'da Viyana FM ve Akif Özcan'ı da takip etmeyi unutmayın efendim. İlerleyen dakikalarda Instagram sayfamız

İsyankar ve Sefo yorumu geldi. Efe Mustafa Sandal için yapılan Saygı 1 gecesinde bu güzel performans sergilemişti sevgili Mustafa Sandal. Şimdi Manifest'le devam edeceğiz. Programın açılışında yepyeni şarkıları toz pembe istediğini etmiştik. Şimdi daha iyi şarkısı istendi sevgili Berna. Canım benim selamlar Salzburg'a, sana ve tüm Manifest sevenlere geliyor.

Efendim harika şarkılarla devam ediyoruz. Umur Doma ve Hande Ünsal yorumuyla Gel şarkısına da hep birlikte kulak verdik. 23. Viyana Mega Gastro ve sıfır şeker sıfır kalori vegan içeceğimiz Pindrinks katkılarıyla devam ediyor sevgili dinleyiciler. Evet sevgili Raşit yine yapay zekaya takılmış. Normal insanlardan uzaklaşmış artık yapay zeka ile uğraşıyor. Onu delirtiyor, ona sorular soruyor. Onu knockout etmenin mutluluğunu yaşıyor. Benim bu yapay zeka sarhoş galiba. Adamı diyor ne desem hep yanlış cevap veriyor. Dakika başı kusura bakma falan diyor. Ha ha bu iki oldu. Üçüncü de döveceğim artık bunu demiş. Allah Allah. Kardeş maç daha başlamadı. Ne oynamıyoru? Ben diyorum ki maç 2-1 mi biter yoksa 2-0 mı yener? Diyorum demiş. Raşit bir yazışmasını yine göndermiş. Allah o yapay zeka sistemine yardım etsin. Sabırlar diliyorum. Raşit'cim bize böyle normal bulaş, şarkı iste, öyle bir iki espri falan yap, topa gidiyor falan de biz bunlara razıyız. İşte yapay zekayla da bütün böyle stresini at, ona sor, o yanlış cevaplar verince delir falan, ona böyle tripler at. Bunları ona yapabilirsin yani, iyi. Peki Raşit'e de sevgi ve selamlarımızı gönderelim. Efendim Viyana FM'desiniz, Akif Özcanlısınız, programımız devam ediyor. Instagram adresimizde biliyorsunuz güncel gelişmeleri sizlerle paylaşıyoruz. Viyana'dan, Avusturya'dan haberleri sizlere aktarıyoruz. Tabii viyanafm.com web sitemizde de yer alıyor. Bunu da ifade etmiş olayım sizlere. Efendim Viyana'nın 13. bölgesinde evinde yanlışlıkla kilitli kalan 30 yaşındaki bir kadının komşularından yardım istemesiyle başlayan olay kısa sürede kavgaya dönüşmüş. Kadın komşusunun kendisini diziyle yüzüne vurduğunu öne sürerken 32 yaşındaki komşuysa kadının önce kendisine saldırdığını ve bu nedenle kendini savunduğunu iddia etti. Tarafları ayırmaya çalışan komşunun annesi de olay sırasında hafif şekilde yaralandı. Yüzünden yaralanan kadın sağlık ekiplerince tedavi edilirken polis 32 yaşındaki erkek hakkında uzaklaştırma, yaklaşmama kararı ve geçici silah bulundurma yasağı uyguladı. Her iki taraf hakkında da kasten yaralama şüphesiyle soruşturma başlatılmış. Değerli dinleyiciler, ilginç şeyler yaşanıyor. Viyana FM. Viyana FM. Bir başka haber, Avusturya iş gücü piyasasında olumsuz tablo sürüyor. Çalışma Bakanlığı ve İş Piyasası Kurumu verilerine göre Haziran sonu itibarıyla işsiz sayısıyla eğitim programlarına katılanların toplamı geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık 7 bin kişi artarak 368 binin üzerine çıktı. Resmi işsizlik oranı ise %6,9 seviyesine yükseldi. En dikkat çeken gelişmelerden biri kadın işsizliğinde yaşandı. Kadın işsiz sayısı geçen yıla göre %5,9 artarken işverenlerin eleman arayışını gösteren açık iş ilanlarının sayısı da düşüşünü sürdürdü. Uzmanlar ekonomik büyümedeki yavaşlama ve zayıf talebin istihdam piyasası üzerindeki baskısını artırdığına dikkat çekiyor. Evet önemli gelişmeleri aktarmayı sürdüreceğiz. Bir de spor haberi verelim Dünya Kupası'ndan. İspanya Avusturya'ya ağır geldi. 2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda İspanya Avusturya'yı 3-0 mağlup ederek adını son 16 turuna yazdırdı. İspanya'ya galibiyeti getiren golleri 36 ve 89. dakikalarda Mikel Oyarzabal, 66. dakikada ise Pedro Porro kaydetti. Karşılaşma boyunca üstün bir oyun sergileyen İspanya, rakibine net gol fırsatı tanımadan tur biletini aldı. Bu sonuçta İspanya son 16 turuna yükselirken Avusturya ise Dünya Kupası'na veda etti. Viyana FM. Viyana FM.

Zeynep Bastık ve keyifli şarkısı Zor radyonuzda oldu. Viyana FM'de Akif Özcan devam ediyor. Sevgili dinleyiciler, hepinize bir kez daha iyi akşamlar. 23. Viyana Mega Gastro ve sıfır şeker sıfır kalori vegan içeceğimiz Pindrinks katkılarıyla programımız devam ediyor. Sevgili dinleyiciler, Raş diyor ki beni diyor böyle kızdırdın diyor, ben artık bir istek isterim diyor, bunu çalarsın değil mi diyor. Ben de diyorum ki Raşit'cim ne demek ya, ne demek, sen isteyeceksin bizler çalacağız yani ha. Ama tabii beni de delirtecek şarkılar isteme Raşit. Arada yapıyorsun öyle şeyler, bizi kandırıyorsun, enteresan istekler çıkabiliyor işin içinden ama yine de %75 oranında isteklerin aslında güzel Raşit. Bu gerçekle de yüzleşmemiz gerekiyor. Evet, teşekkür ediyoruz sana da katılımın için. Birazdan istediğin şarkı çalacağım. Efendim Zoher Mod'dan Beni Bir Gün Anlarsınız şarkısını istemiş. Aldım listeye, az sonra dinleteceğim. Değerli dinleyicilerimiz, güzel mesajlarınız bana ulaşmaya devam ediyor. Teşekkür ediyorum. Hemen şöyle bakayım. Sevgili Berna, iyi akşamlar. Ben de buradayım diyor. 11. Viyana'dan selamlar. İyi akşamlar. Mela Bedel'den. Hadi ya Allah çalarsanız sevinirim. İyi yayınlar diliyorum ve şimdiden herkese iyi hafta sonları demiş. Çok teşekkür ediyoruz. Biz de size güzel bir hafta sonu diliyoruz efendim. İlkay, iyi akşamlar. Buradayım Akif'cim diyor. Ezel'den Başa Bela çalarsan sevinirim. İyi akşamlar diliyorum demiş ve teşekkürlerini iletmiş. Biz de sizlere çok çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız. Sağ olun, var olun. Güzel mesajlarınızı göndermeye devam edin. Ben de keyifle paylaşayım. Artı 43 660 130 1979'dan bekleniyorsunuz değerli dinleyicilerimiz. Hemen şöyle bir bakayım. 3 eyalette yaz tatili başladı haberimizde var. Viyana, Aşağı Avusturya ve Burgenland eyaletlerinde öğrenciler bugün karnelerini alarak yaz tatiline çıktı. Avusturya'nın diğer eyaletlerinde ise yaz tatili önümüzdeki hafta başlayacakmış. Tüm öğrencilerimize, öğretmenlerimize, velilerimize de iyi tatiller dileklerimizi iletmiş olalım. Ve Zoher Mod Beni Bir Gün Anlarsınız'la devam.

İyi akşamlar Viyana FM'in kıymetli dinleyicileri, hanımefendiler, beyefendiler. Akif Özcan'lasınız. İlk saati noktalıyoruz. Güzel ve keyifli bir çalışma Ayşe Hatun Önal ve Su Damlası'yla. Yeni saatte de yine hem benim seçimlerim hem sizlerin istekleriyle devam edeceğiz tabii ki programa. Güzel mesajlarınız geliyor. Çok teşekkürler. Aslında Hakkı Bulut'tan ikimiz bir fidanın yazdım. Sonra geri sildim Akif. Sinir krizine girmeni istemedim diyor Raşit. Teşekkür ederim. Yani çok güzel şarkılar bunlar Raşit. Bazıları da aslında güzel ama böyle hani tarzımıza o anda uymadığı için. Yoksa her şarkıya ya da her istediğin şarkıyı da eleştirdiğimden değil yani. Aslında güzel şarkılar da istiyorsun. Bazen sadece ilginç şarkılar isteyebiliyorsun. İkimiz bir fidan da mesela güzel bir şarkı ama mesela arabesk fantezi bazen girdiğimiz zamanlarda istersen doğru zamanda bence yerinde olabilir. Hayırlı akşamlar sevgili Akif Özcan, iyi yayınlar. Her şey gönlünce olsun. Kral, biraz uzak kaldım. Çok teşekkür ediyorum. Olsun. Selamlar sevgiler. Aysel Hanım İzmir'de. Urla'ya da selam sevgilerimizi gönderelim. İyi ki varsınız. Evet. Melisa Hanım iyi akşamlar. İyi yayınlar dilekleriyle ulaşıyor. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Biz de buradayız. Akif Bey 20. Viyana'dan sevgiler iletiyoruz. Viyana FM iyi ki var demiş Gökhan Özen. Demet Akalın düeti benden sorulur çalarsanız sevinirim demişler. İyi yayınlar dilekleriyle noktalamışlar mesajlarını. Ben de sizlere çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Bir haber aktarayım, sonra şarkılarla devam edeceğiz. Efendim, kapsamlı reform paketi geliyormuş. Avusturya hükümeti sağlık, eğitim, enerji ve kamu yönetimini kapsayan reform paketini 2026 yılı sonuna kadar hayata geçirmeyi planlıyormuş. Yeni düzenleme ile aile hekimliği güçlendirilecek, hastaneler ağır vakalara odaklanacak, tele tıp yaygınlaştırılacak, eğitimde sınıf mevcutları azaltılırken kamuda dijitalleşme ve bürokrasinin azaltılması da hedefleniyormuş. Bu güncel gelişmeyi de paylaşalım. Ezel isteği vardı, başa belayla devam edelim.

0: Dirty First Jam. Dirty First Jam.
1: Yine çok güzel bir çalışmaydı efendim. Benden Sorulur dedik. Gökhan Özen ve Demet Akalın düeti kulaklarınızda oldu. Herkese iyi akşamlar. Programımızın ikinci saatindeyiz. Pindrinks ve Mega Gastro katkılarıyla devam ediyoruz. Efendim Viyana'nın 22. bölgesi Stadlau yakınlarında A23 otoyolu kenarında bulunan atık geri dönüşüm tesisinde büyük çapta bir yangın çıktı. Yoğun duman nedeniyle A23 otoyolunun ilgili bölümü geçici olarak trafiğe kapatıldı. Yangından yükselen siyah duman Viyana'nın birçok noktasından görülebilirken itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmalarının sürdüğü ifade edilmiş. Yaklaşık bir saat önce giren güncel haberlerden bir tanesi. Çok çok geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Umuyoruz ki burada çok büyük maddi hasar kaybı da yaşanmaz. Burada belirtildiğine göre bir can kaybı ya da yaralama durumu söz konusu değil. Dediğim gibi oradaki yolda da, o otoyolda da geçici bir trafik kapatılmış kullanıma. A23 otoyolunun ilgili bölümü, yani yangının yakınlarındaki yerde trafik durdurulmuş sevgili dinleyiciler. Umuyoruz en az hasarla bu yangın söndürülür diyelim. Viyana FM'de Akif Özcan, Yıldız Tilbe ile devam edecek. Yine de Aşk Her Zaman isimli güzel çalışmasıyla Yıldız Tilbe bizimle olacak. Eskiler yeniler ama daima en iyiler tabii ki Viyana FM'de.
0: Viyana FM. Viyana FM. Akif Özcan. Akif Özcan.

Yine de aşk her zaman ve Yıldız Tilbe'ye kulaklarınızdaydı. Viyana FM'de kaliteli müziğin adresinde. Akif Özcan'lısınız. Mega Gastro ve Pindrinks'le devam ediyoruz. Işıl Hanım iyi akşamlar. Yaşar İpek'ten Hasta şarkısını rica ediyorum Akif Bey. Biz de size hastayız demiş. Eyvallah. Aynen, karşılıklı. Haftanın son yayınında birlikteyiz efendim. Yavaş yavaş hafta sonunu kendimize doğru çekiyoruz. Aman bir dinlenelim be. Hadi devam.

0: buluyorum, sana düşünüyorum.
1: Aman da aman, harika şarkılar tabii ki Viyana FM'de. Doğru adrestesiniz, dinleyebileceğiniz en nefis, en kaliteli radyodasınız. Akif Özcan hafta içi her akşam olduğu gibi size eşlik etmeye devam ediyor. Yaşar İpek Hasta isimli güzel çalışmasıyla kulaklarınızda oldu. Şimdi Pundar'ın en yenisiyle Dava isimli bu güzel şarkıyla devam edecek programımız. Artı 43 660 130 1979'dan bekleniyorsunuz. Ayfer Hanım Balıkesir'den sevgilerini iletiyor. İyi ki varsınız demiş. İyi ki sizler de varsınız.

0: Biyomerfa.
1: Harikaydı ya. Funda Arar'ı zaten çok çok seviyorum. Yepyeni şarkısı da yine nefis olmuş tek kelimeyle. Ben çok beğendim. Umarım sizler de beğenerek dinlemişsinizdir efendim. Yine böyle çok taze bir eser. YouTube'da hatta yaklaşık bir saat önce yayınlandı. Spotify'da ve tüm dijital platformlarda da yerini aldı. E tabii ki radyomuzda da bu yepyeni performans yerini alsın. Unutamam Dedin isimli bu güzel çalışma Gülden ve Ece Seçkin düetiyle geliyor.
2: Canım

0: Radyo Nerva.
1: Sevecekse insan candan sevmeli, çok güzel bir yorumla Power radyonuzda olduğu en yeni şarkısıyla Pindrings ve Mega Gastro katkılarıyla programımızın artık son yarım saatlik dilimine girmiş bulunmaktayız. Kibariye Mecnun Pıtı Pıtı Remix ile şimdi kulaklarınızda olacak. Asiye Hanım, iyi akşamlar, iyi yayınlar dilekleriyle Graz'dan sevgilerini iletiyor. Bizden de size sevgiler olsun efendim, sağ olun, var olun. Bu şarkıyı istemiştiniz, ben de size ve tüm sevdiklerinize hemen armağan olarak gönderiyorum. Instagram, Viyana FM ve Akif Özcan. Ayrıca WhatsApp hattımız +43 660 130 1979'dan sizleri de bekliyorum. Hepinize iyi akşamlar, iyi eğlenceler diliyorum bir kez daha.
2: Keep this channel.

Yine çok güzel bir şarkı. İrem Derici, Kaç Şarkı Sonra Geleceksen. Bence çok nefis bir şarkı. Velet Değmesin Nazar'la programımız devam edecek. Artık yavaş yavaş bitireceğiz programı. Pınar Hanım, iyi akşamlar. Ben de buradayım Akif Bey. Yine çok güzel şarkılar çaldınız. Bize isteyecek şarkı bırakmadınız diyor. Gönlünüzden geçeni isteriz demiş. Gelsin.

Velet ve Değmesin Nazar Viyana FM'deydi. Eskiler yeniler ama daima en iyiler. Tabii ki Viyana FM'de sizlerle birlikte efendim. Instagram'da bizi takip etmeyi unutmayın lütfen. Viyana'nın 21. bölgesinde aile içi şiddet olayı yaşandı. Bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi deniyor. Yine bir saat önce girilen güncel gelişmelerden haberlerden bir tanesi. Viyana'da olaysız bir gün yok başlığıyla sayfamızda verilmiş bir haber. Detaylar geldikçe de Viyana FM Instagram adresimizde ve web sitemiz viyanafm.com'da bu haberi ve daha fazlasını bulabileceğinizi hatırlatalım. Hadisenin en yeni şarkısı ve gerçekten çok klas, harika bir şarkı, her şeyiyle, klibiyle, sözleriyle, altyapısıyla. Dinleyelim. Ara beni.

0: Ve geldik vedaya efendim. Hepinize dinlediğiniz ve katıldığınız için çok çok teşekkür ediyorum. Güzel bir akşam ve keyifli bir hafta sonu geçirmenizi diliyorum. Pazartesi akşam yeniden birlikte olabilmeyi ümit ediyorum. Findrinks ve Mega Gastro'ya da çok çok teşekkürler. Instagram'da Viyana FM'i ve Akif Özcan'ı da takip etmeyi unutmayın. Ayrıca mobil uygulamamızı App Store ve Google Play'den de ücretsiz indirebilir ve bizi kesintisiz her yerde dinleyebilirsiniz. Eskiler yeniler ama daima en iyiler. Birbirinden güzel programlar eşliğinde Viyana FM'de sizinle olmaya devam ediyor. Sizleri seviyorum, seni ayrı seviyorum. Baran Mengüç'le veda ediyorum. Cilvelim. Hoşçakalın.
1: Akif Özcan. Viyana FM.

0: Kifürsjan. Biyan FM. Şimdi haberler. Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindirings haberleri sunar. Viyana FM Haber.
1: 3 eyalette yaz tatili başladı. Viyana, Aşağı Avusturya ve Burgenland'da öğrenciler bugün karnelerini alarak yaz tatiline çıktı. Avusturya'nın diğer eyaletlerinde ise yaz tatili önümüzdeki hafta başlayacak. Temel gıdada vergi indirimi. Avusturya'da 1 Temmuz 2026 itibarıyla temel gıda ürünlerinde vergi indirimi yürürlüğe girdi. Seçili temel gıda ürünlerinde vergi oranı %10'dan %4,9'a düşürüldü. Enflasyon %3,2 oldu. Avusturya İstatistik Kurumu Haziran 2026 enflasyon oranını %3,2 olarak açıkladı. İlkokula başlayacak çocuklar için ücretsiz Almanca kursları başlıyor. Viyana Belediyesi 2026-27 eğitim yılında ilkokula başlayacak çocuklar için ücretsiz yaz dönemi Almanca kursları başlatıyor. Kayıtlar MA17 ya da online yapılabilecek. İlk kurs dönemi için son kayıt tarihi 6 Temmuz, ikinci dönem için 20 Temmuz, üçüncü dönem içinse 3 Ağustos olarak açıklandı. Kurslar Viyana'nın Favoriten, Otterkring, Birgitenau ve Donaustadt ilçelerindeki 5 okul ve eğitim kampüsünde gerçekleştirilecek. Programlar 13 Temmuz, 27 Temmuz ve 10 Ağustos 2026 tarihlerinde başlayacak. Kapsamlı reform paketi geliyor. Avusturya hükümeti, sağlık, eğitim, enerji ve kamu yönetimini kapsayan reform paketini 2026 sonuna kadar hayata geçirmeyi planlıyor. Yeni düzenleme ile aile hekimliği güçlendirilecek, hastaneler ağır vakalara odaklanacak, teletıp yaygınlaştırılacak. Eğitimde sınıf mevcutları azaltılırken, kamuda dijitalleşme ve bürokrasinin azaltılması hedefleniyor. Gurbetçi emeklilere maaş hakkı geliyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşülen yeni düzenlemeye göre yurt dışı borçlanmasıyla emekli olan vatandaşlar Avrupa'da yeniden çalışsalar dahi emekli maaşlarını almaya devam edebilecek. Mevcut uygulamada maaş kesilirken yeni düzenleme ile bu uygulamanın kaldırılması hedefleniyor.
2: Bir yılda 5000'den fazla gümrük ihlali tespit edildi. Avusturya Gümrüğü'nün 2025 yılı raporuna göre geçen yıl Viyana Havalimanı'ndan 32,3 milyon yolcu geçti. Gümrük ekipleri 34 binden fazla yolcuyu denetlerken 5003 gümrük ihlali tespit edildi. Denetimlerde 4,4 milyonun üzerinde kaçak sigara, 221 kilogram uyuşturucu, 62 kilogram ilaç, 2 milyon euronun üzerinde beyan edilmemiş nakit parayla milyonlarca euro değerinde sahte ürün, mücevher ve lüks eşya ele geçirildi.
1: Aile birleşiminde kota dönemi. Avusturya'da aile birleşimini durduran geçici uygulama sona ererken hükümet yeni bir kota sistemi hazırlıyor. İçişleri Bakanlığı kotanın mümkün olduğunca düşük tutulmasını isterken hukukçular uygulamanın AB hukukuna aykırı olabileceği uyarısında bulunuyor. Köpek ehliyeti zorunlu oldu. Avusturya'da 1 Temmuz 2026 tarihinden itibaren ilk kez köpek sahiplenecek kişiler için köpek ehliyeti zorunlu hale geldi. Sahiplenmeden önce teorik, ardından köpekle birlikte pratik eğitim alınacak. Düzenlemenin amacı bilinçli hayvan sahiplenmesini artırmak ve hayvan refahını korumak.
2: Avusturya'da havalar normale dönüyor. Günlerdir etkili olan ve bazı bölgelerde 40 dereceye yaklaşan aşırı sıcak hava dalgası etkisini kaybetti. Avusturya genelinde sıcaklıkların düşmesiyle birlikte vatandaşlar rahat bir nefes aldı. Meteorolojiye göre önümüzdeki günlerde hava sıcaklıkları 21 ila 27 derece arasında seyredecek. Bazı bölgelerde ise 29 dereceye kadar çıkabilecek. Batıdan esecek rüzgarların da bunaltıcı havayı hafifletmesi bekleniyor.
1: Kış hizmetlerine büyük operasyon. Viyana ve Aşağı Avusturya eyaletlerinde 21 adrese yapılan eş zamanlı baskınlarda kış hizmetleri sektöründe faaliyet gösteren firmalara operasyon düzenlendi. Yolsuzluk ve kaçak işçilik ağına darbe vuruldu. Operasyonlarda yüklü miktarda nakit para, uyuşturucu ve yasa dışı silah ele geçirildi.
2: Sağlık sisteminde yeni reform planı hazırlandı. Avusturya hükümeti sağlık sisteminde kapsamlı değişiklikler içeren yeni bir reform paketi hazırladı. Plan kapsamında hayati tehlikesi olmayan hastalar hastaneye gitmeden önce 1450 danışma hattını arayarak ön değerlendirmeden geçecek. Dijital sağlık hizmetlerinin de yaygınlaştırılacağı pakette özel doktor ücretlerinde şeffaflık sağlanacak. Reformla birlikte acil servislerdeki yoğunluğun azaltılması ve sağlık hizmetlerinin daha verimli hale getirilmesi amaçlanıyor.
1: Viyana'da fayton tartışması büyüyor. Atlı faytonların Viyana şehir trafiğinden kaldırılması için başlatılan kampanyada toplanan 20 bin imza belediye başkanı Mihail Ludwig'e teslim edildi. Hayvan hakları savunucuları özellikle sıcak havalarda atların çalıştırılmasının yasaklanmasını istiyor. Eğitim sisteminde kapsamlı reform yapılacak. Avusturya'da eğitim sisteminde geniş kapsamlı değişiklikler hayata geçiriliyor. Okul öncesi kreşler ilk eğitim kurumu sayılacak ve kalite standartları getirilecek. Okullarda personel yapısı yeniden düzenlenecek. Ayrıca okul yönetiminde dijitalleşme artırılacak, bürokrasi azaltılacak ve süreçlerin daha hızlı işlemesi sağlanacak. 11 yaşındaki çocuk klimadan zehirlendi. Viyana'nın 17. bölgesinde yaşanan olayda 11 yaşındaki bir kız çocuğu mobil klimanın oluşturduğu hava basıncı nedeniyle gaz kombisinden sızan karbonmonoksitten zehirlendi. Bilincini kaybeden çocuk hastaneye kaldırıldı. Avusturya'da yaz tatili trafiği başlıyor. Viyana, Aşağı Avusturya ve Burgenland eyaletlerinde 3 Temmuz'da okulların tatile girmesiyle yaz sezonu resmen başlıyor. Ancak Avusturya Otomobil Kulübü bu hafta sonunda büyük çaplı trafik yoğunluğu beklenmediğini açıkladı. Uzmanlara göre asıl yoğunluk Avusturya'nın diğer eyaletleriyle Almanya, Hollanda ve Belçika'daki okul tatillerinin de başlamasıyla Temmuz sonuyla Ağustos ortasında yaşanacak. Özellikle A2, A4, A9, A10, A12, A13 ve A23 otoyollarında uzun araç kuyrukları oluşması bekleniyor. Öte yandan bu hafta sonu Viyana'da düzenlenecek Tuna Adası Festivali nedeniyle toplu taşıma araçlarında ve festival çevresinde yoğunluk yaşanabileceği belirtilirken yetkililer vatandaşlara mümkün olduğunca toplu taşımayı tercih etmeleri çağrısında bulundu. Viyana'da bulutlu bir hava bekleniyor. Viyana ve çevresinde bugün güneşli bir hava olacak. Hava sıcaklığının gece 16, gündüzse 27 dereceye kadar yükselecek. Avusturya Dünya Kupası'ndan elendi. Avusturya Dünya Kupası son 32 turunda İspanya'ya 3-2 yenilerek turnuvaya veda etti. 2 yıl önce de Euro 2024 son 16 turunda Türkiye'ye 2-1 mağlup olan Avusturya bu kez de büyük turnuvaya erken veda etti.
0: Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindrinks haberleri sundu. Viyana FM haberi. Viyana FM.

0: Viyana'nın lezzet diyarı Diyar Restorant 16. Viyana'da hizmet veriyor. Türk mutfağının seçkin lezzetlerinin sizlerle buluştuğu alkolsüz, aile dostu, klimalı ve ferah bir mekan. 200 kişilik restoran bölümümüzün yanı sıra özel günlerinizde kullanabileceğiniz 100 kişilik klimalı ve havalandırmalı salonumuz mevcuttu. Yetmedi mi? Diyar Restorant 40 kişilik yaz ve kış bahçesi, evlere ve iş yerlerine paket servis imkanıyla Viyana halkının hizmetinde. Bu diyarda neler var neler. Özel hazırlanan serpme kahvaltı ve Anadolu'nun eşsiz yemek tabakları, etli ekmek çeşitleri, ızgara çeşitleri, tatlı çeşitleri ve çorbalar. Diyar Restorant her sabah saat 8 gece 23 arasında Talya Strasse 9, 16. Viyana'da sizleri bekliyor. Hayalinizdeki yaşam alanlarını gerçeğe dönüştürün. Kış bahçesi, pergola, tente, panjur ve sineklik sistemleriyle 4 mevsim konforu yaşayın. Üstelik keşiften ölçüme, üretimden montaja kadar tüm süreçte yanınızdayız. Kalite, dayanıklılık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Hemen arayın, Aksu Systems ile farkı yaşayın. 0660 40 234 48.
1: Melih ile Aşk-ı Meçhul.
2: Her zaman
1: en iyi, en duygusal, aşk dolu mısraların dilinden konuşuyoruz. Çünkü bu yayında unutamadıklarımız, sevip de kavuşamadıklarımız için çalıyoruz. Aşkı dolu dolu yaşamak isteyenler için
2: yayındayız.
1: Melih ile Aşk-ı Meçhul. Aşk-ı Meçhul. Her zaman
2: en iyi, en duygusal,
1: sevdanın rengi, duyguların ahengi, Melih ile Aşk-ı Meçhul başlıyor. Aşk-ı Meçhul.

Değerli dostlar, değerli dinleyenler, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Saatlerimiz 21.12 ve an itibariyle bendeniz Melih ile Aşkı Meçhul programındasınız. Hafta içi her akşam olduğu gibi bu akşam da birbirinden güzel eserler, birbirinden güzel şiirler ve tabii ki sizden gelenler bizlere eşlik edecekler. Artı 43 660 130 19 79, bize ulaşabileceğiniz WhatsApp hattımız. App Store ve Play Store'da Viyana FM uygulamasında sizlerle birlikteyiz. www.viyanafm.com adreslerinden bizleri canlı canlı dinleyebilirsiniz. İster yazılı ister sesli bir şekilde mesajlarınızı gönderin gelsin. Bizler de elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce duygularınıza tercüman olmaya çalışalım. Efendim, bir de şunu hatırlatmak istiyorum. Bu akşam programımızın ilk bir saati slow, ikinci saati arabesk, fantezi müziğin en iyileriyle, bilinmeyenleriyle geçecek. O yüzden ayrı bir heyecanlıyım. Kocaman alkışlar sizler için geliyor. Bendeniz Melih ile Aşkı Meçhul başlıyor. Haydi bakalım.

Evet, güzel bir çalışmayla programın startını verdik. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Hemen şöyle günün sorusunu sizlere paylaşmak istiyorum. Mağdur olmak bir insanın kararlarını neden ve nasıl etkiler diye sorduk. Mağdur olmak bir insanın kararlarını neden ve nasıl etkiler? İster yazılı ister sesli bir şekilde mesajlarınızı gönderin, gelsin. Bizler de elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce duygularınıza tercüman olmaya çalışıyoruz. Efendim, bazı mesajlar, bazı cevaplar programın öncesinde gelmeye başladı. Epeyce bir önce paylaştık çünkü. Ama onlara geçmeden önce güzel bir eser daha dinleyelim istiyorum. İlyas Yalçıntaş ve Ayten Resul bizlerle birlikte olacak. İstanbul diyelim ardından. Geliyoruz, haydi bakalım.

Evet, güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Ve sıra geldi günün, gecenin ilk şiirine. Hiçbir yere yazmadık, hiçbir yerden ezberlemedik. Gönlümüzden, yüreğimizden ne geçerse o sizlerle birlikte olacak. Dolayısıyla sürçülisan edersek aşk ola. Haydi bakalım, güzel bir şiir ardından yolumuza, yolculuğumuza devam ediyoruz.

umut var sevdiğim. İçimde bize dair hala biraz umut var. Umut var sevdiğim. Bende bitmek, tükenmek bilmez umutlar. Umut var sevdiğim. Hala biraz yakındır uzaklar. Umut var sevdiğim. Gökyüzünde sönmediği sürece yıldızlar. Bizden hala umut var. Umudum gözlerin. Umudum gönlün. İşin özü benim hayata dair umudum. Biraz aşk, bolca

Ağlasak da gülmeyi yine benimle bileceksin sevdiğim. Benim umudum sana dair. Sana dair her şeyim. Sana dair her şeyim.

Evet, güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Mahsun Kırmızıgül kulaklarımızdaydı. Yeni albümünden güzel bir çalışmayla birlikte Yandırdın Kalbimi dedik. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Efendim hemen şöyle gelen cevaplardan birkaç tanesine bir yer vermek istiyorum. Sevgili Leyla Hanım bizlere ilk ulaşan isimlerden bir tanesi oldu. Mağdur olmak insanın kararını genelde olumsuz olarak etkiliyor. Sırf bu yüzden kendi ayaklarımız üzerinde durabileceğimizi zaman zaman unutabiliyoruz. Yani çoğu zaman mağdur olmak eşittir özgüven eksikliği demiş. Şimdi evet, mağdur olmak işte çok uzun süre bir şeylere maruz kaldığında özgüven eksikliğini getirebilir beraberinde, ama bir de şöyle bir şey var. Şöyle ki, hani sırf o özgüven eksikliğini

karşı taraf bir şekilde fark etti diye seni mağdur hale getirebiliyor. Yani o farkına vardığı şeyi dibine kadar kullanıyor ve seni kendine güvenemez hale, kendine inanamaz hale getiriyor. Kendine mahkum ediyor. Biz şimdi mahkum olmak boyutuyla işin birine bağlanmak boyutunu karıştırıyoruz abi. Seni seven adama bağlanmakta, yani sevgisinden eminsen, bağlanmakta ona, sana verdiği sevginin karşılığını vermekte bir sorun yok. Buradaki bağlanmaktan kastım onun kölesi olunsun vesaire değil. Ama işte ne bileyim, bazen de işte o özgüven eksikliğinin yaşatılması konusunda vesaire, mağdur olmaktan çekindiğimiz için bağlanmaktan da korkuyoruz ya. Ya ben buna bağlanırsam bu işte bunu bir zaman sonra dibine kadar kullanır. Ben ondan bundan bir şeylerden sürekli mağdur durumda olurum diye düşünüp aşık olmayı bile boş veriyoruz ya. Öyle bir şey değil. Abi seni seven adam seni elinden geldiğince bir şeylerden mahrum bırakmamaya çalışır. Seni kimseye mağdur etmez, mahcup etmez. Eğer ki sen birini severken o mağduriyet korkusunu, kaygısını yaşıyorsan, sadece sen seviyorsun demektir. Onun dışında işte sağlığın, sıhhatin yerindeyse, istisnai bir durum yoksa, mağdur olmak diye bir şey çok da söz konusu değildir. Tabi biraz ne bileyim böyle uç noktadan konuşuyor olabilirim. Hani uzaktan davulun sesi hoş geliyor denilebilir ama gerçekten öyle. Ki aslında buna inanıyoruz da, yani Allah sağlık versin, gerisi hallolur diyoruz. Şöyle biraz dara düştüğümüz zaman birilerine. Buna inanıyorsak demek ki her şey yolunda demektir. Bunu inanmadan söylüyorsak bir yerlerde bir eksiklik var demektir. Bir şeyleri bir sorgulamak gerekir. İşte özgüvenini, acaba gerçekten işte karşı tarafın sana zarar vermesinden mi korkuyorsun? Kendi ayakların üzerinde durmanın getireceği sorumluluklardan mı bunu? Belki daha derin boyutlara gidecek olursak, zaman zaman inancını, çünkü inanç gereği de hep şey deriz ya, derdi veren Allah dermanını da verir. Hani bir şeylerden mağdur olursun belki ama bu kendini koy vermen anlamına gelmez. Bunu yapıyorsan istisnai durumlar haricinde, dediğim gibi bir yerlerde büyük sorunlar var demektir. Ben böylesini yaşamaktan korkarım. O kadar uzun konuştum ki soruya da cevap vermiş oldum bir yerde. Bu da benim bu geceki soruya cevabım olsun. Efendim Miktat Akbulut bizlerle birlikte olacak. İçimden geçmiyor diyelim. Ardından Nil Çaçan bizlerle birlikte olacak. Yaşlı Gözler diyelim. İki güzel eser ardından buralardayız. Haydi bakalım.

Evet, güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Yaşlı gözler dedik ve hemen şöyle devam etmek istiyorum. Sevgili Aydın Bey, Aydın Barut şu anda bizlere kulak veriyor. Hayırlı akşamlar, çalışmalarınızda başarılarınızı temenni eder. Her dinleyicinize ayrı ayrı mutluluklar dilerim. Sıradaki eser bana ve Viyana FM dinleyicilerine gelsin demiş. Sevgili Aydın Bey, ne güzel mesajdır değil mi? Yani bir kere mesajdaki içtenliği hissetmek çok hoşuma gidiyor abi. Yani bazı isimler var, bazen öyle bir mesajlar geliyor ki o mesajdaki içtenliği hissetmek hoşuma gidiyor. Yani gündelik hayatımızda bol bol insanlık ölmüş diyebileceğimiz ve maalesef bu cümlenin de altını dolduracak tonla olay yaşadığımız günümüzde böyle içten samimi mesajları okumak beni gerçekten mutlu ediyor. Sevgili Aydın Bey'e o yüzden çok teşekkür ederim. Tevazu her zaman iyi bir şeydir abi. Senin tevazu sahibi olman yaptığın bir işte kötü olduğunu göstermez. Özellikle iş yerinden örnek verdim. Genelde iş yerlerinde hani böyle biraz farklı insanlar daha ön plana çıkar ya. Tevazu sahibi insanlar sanki bir şeylerden acizmiş gibi geri plana atılırlar. Yok öyle değil abi. Tevazu sahibi olmak bence özellikle günümüzde insanı öne çıkarması gereken en büyük özellik. O yüzden seviyoruz böyle işleri. Evet sevgili meslektaşım, arkadaşım Tuğçe şu anda bizlere kulak veriyor. İyi akşamlar, keyifli yayınlar değerli insan. Mağdur olmak insanın kararlarını kökten sarsar. Yaşanılan her olumsuzluk güven duygusunu aşındırır ve kişiyi ya aşırı temkinli ya da kontrolsüzce cesur hale getirir. Değil mi? Cahil cesareti diye bu yüzden söyleniyor. Artık kararlar mantıktan çok geçmişte alınan yaraların gölgesinde şekillenir. İşte buradan kurtulamadığımız zaman hayatımızın geri kalanını kendimize zehrediyoruz abi, ama hepimiz de mutlaka hayatın belli dönemlerinde bunu yaşıyoruz. Maalesef. Keşke böyle olmasa ama bazı şeyler bizim elimizde değil. Bu durum zamanla bir kimliğe dönüşür. Kişi kendini sürekli bu duruma göre belirler. Özür dilerim. Kişi kendini sürekli haksızlığa uğrayacak biri gibi konumlandırır ve attığı her adımı buna göre belirler. Güvenmek zorlaşır. Risk almak ya tamamen terk edilir ya da düşünmeden yapılır. Değil mi? O orta çizgi olayını kaybediyoruz. Ya zaten göreceğimi gördüm. Daha ne görebilirim ki? Diyoruz. Sonuç nettir. Mağduriyet doğru yönetilmezse insanı güçlendirmez. Aksine daraltır. Kararları özgürleştirmez, zincire vurur demiş.
aslında az önce benim verdiğim cevaba yakın bir cevap vermiş. Sadece beklendiği üzere kelimelerimiz biraz farklı. Ama düşünce yapısının aynı olduğu insana insanın dostum, arkadaşım demesi ayrı güzel. Kendisine bu güzel cevabı için çok teşekkür ediyorum. Bütün güzel çalışmalar kendisine de armağanımız olsun. Ve sevgili gönüldaşım, yol arkadaşım Ela şu anda bizlere kulak veriyor. Selam olsun gönüldaşım, hoş geldin, sesindeyim. Nazarsız, huzurlu, su gibi akan bir yayın olsun. Bugün ikinci saat için buradayım. Eyvallah, teşekkür ederim, hoş geldin, sefalar getirdin. Merakla bekliyorum ikinci saatin şiirine talibim. Soruna cevabım, bence mağdur olmak insanın sadece canını değil, bakış açısını da değiştiriyor demiş. Bir süre sonra kalbiyle değil, yaşadığı kırgınlıklarla, kızgınlıklarla karar vermeye başlıyor, güvenmek zorlaşıyor. Her duruma karşı biraz temkinli davranıyor ama inanıyorum ki bir insan doğru bir insanla ve kendine şans verdikçe geçmişin yükünü bırakıp yeniden kendi gibi düşünerek kararlar almayı öğrenebiliyor. En büyük mağduriyet yaşadıklarının seni sen olmaktan uzaklaştırmasına izin vermek olur sevgilerimle demiş. Değil mi? Yani ben bunu yaşadım, aman içime kapanayım. Ben bunu yaşadım, aman buna da susu vereyim. Ya ben bunu yaşadım, aman yangına körükle gitmeyeyim falan, burada bir yerden sonra kendini bir şekilde kaybediyorsun. O yangına körükle gidilir abi, ben benzin dökerim gerekirse. Bu yüzden de hayatımda beni seven insan sayısı sevmeyenden her zaman azdır. İyi ki de azdır. Yoksa İyi ki varsın denilmez abi. Yani şöyle düşünsene. Hayatındaki 100 kişiden sadece 10'una iyi ki varsın diyorsun. 100 kişiden 99'una iyi ki varsın diyorsun. Hangisi duyanı da söyleyeni de daha çok tatmin eder? Tabii ki de 10 kişilik grup. Efendim Uğur Kahraman bizlerle birlikte olacak. Yıllarımı geri ver diyelim, ardından buralardayız. Haydi bakalım.

Evet, güzel bir çalışma. Bizlerle birlikteydi, umarım sizler de keyifle dinlediniz. Sıra geldi bu saatin son çalışmasına. Zaman sizlerle birlikteyken gerçekten çok hızlı geçiyor. Hemen günün sorusunu bir kez daha hatırlatalım. Mağdur olmak bir insanın kararlarını neden ve nasıl etkiler diye sorduk. İster hızlı ister sesli bir şekilde mesajlarınızı gönderin, gelsin. Bizler de elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce duygularınıza tercüman olmaya çalışalım. Sevgili Pınar Hanım bizlere kulak veriyor. Başkent'e selamlarımızı göndermiş olalım. Merhabalar Melih Bey, iyi yayınlar dilerim. Hoş geldin arabeskin kralı diyelim. Merakla beklediğimin bilinmesini isterim demiş. Eyvallah, teşekkür ederim. Sorumuza cevap olarak, mağdur olmak bir insanın kararlarını nasıl etkiler diye sormuşsunuz. Bence mağdur insan genel itibariyle karar alamayan insandır demiş. Öyledir ama öyle olması gerekir mi? Yani bu normal mi? Biraz bunu sorgulamak lazım. Çünkü mağdursan kafanda sürekli o 40 tilkinin dolanma olayı var ya. Hani sen giderken biz dönüyorduk dedikleri şeyleri sen kafanda birkaç defa turluyorsun ya. Öyle bir durum var. Ya işte şuna şunu söyleyeceğim ama böyle de bir mağduriyetim var. Senelerdir zaten yük olmuş durumdayım falan filan deyip düşünüp bir şeylere susmayı zaten kendine entegre ediyorsun. Böyle yaşıyorsun. Konuştuğun zaman da anlaşılmak yerine karşı taraf o mağduriyetinden vuruyorsa seni, bu sefer biraz aklı selim düşündüğünde iş şeye geliyor. Yani ben bu zamana kadar kimi düşünüp neye susmuşum noktasına geliyor. Dolayısıyla sen standart bir insandan kat be kat daha da öfkeli olabiliyorsun. Bu da bence mağdur insanın, mağdur edilmiş insanın en doğal haklarından bir tanesidir. Efendim, Fatih Bulut gelsin. Bu saatin son çalışması Keriman diyelim ve ardından programın ikinci ve son saatiyle buralardayız. Haydi bakalım.

Evet, güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Sıra geldi bu saatin son çalışmasına. Aslında bu saatin son çalışmasını bu olarak düşünmüştüm ama bir güzel eser daha almak istedim. Çünkü ikinci saatin uzaması benim biraz hoşuma gidiyor ya. O şarkıları şöyle tadını çıkara çıkara dinlemek hoşuma gidiyor açıkçası. Efendim, Hakan Sana bizlerle birlikte olacak. Aşk Sevince Güzelmiş diyelim ardından. Reklamlar, onun da ardından buralardayız. Haydi bakalım.

0: reklamlar. Hayalinizdeki yaşam alanlarını gerçeğe dönüştürün. Kış bahçesi, pergola, tente, panjur ve sineklik sistemleriyle 4 mevsim konforu yaşayın. Üstelik keşiften ölçüme, üretimden montaja kadar tüm süreçte yanınızdayız. Kalite, dayanıklılık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Hemen arayın, Aksu Systems ile farkı yaşayın. 0660 40 234 48. Viyana'nın lezzet diyarı Diyar Restorant 16. Viyana'da hizmet veriyor. Türk mutfağının seçkin lezzetlerinin sizlerle buluştuğu alkolsüz, aile dostu, klimalı ve ferah bir mekan. 200 kişilik restoran bölümümüzün yanı sıra özel günlerinizde kullanabileceğiniz 100 kişilik klimalı ve havalandırmalı salonumuz mevcuttu. Yetmedi mi? Diyar Restorant 40 kişilik yaz ve kış bahçesi, evlere ve iş yerlerine paket servis imkanıyla Viyana halkının hizmetinde. Bu diyarda neler var neler. Özenle hazırlanan serpme kahvaltı ve Anadolu'nun eşsiz yemek tabakları, etli ekmek çeşitleri, ızgara çeşitleri, tatlı çeşitleri ve çorbalar. Diyar Restoran her sabah saat 8 gece 23 arasında Talyaştrasse 9 16. Viyana'da sizleri bekliyor.
1: Reklamları dinlediniz. Aşkı meçhul.
2: Damar. Damar üstüne.
1: Aşk. Aşkı meçhul.
2: Alem. Damar dinlesin.
1: Aşkı meçhul.

0: ile Aşk-ı Meçhul.
1: Yıllar oldu, sen yoksun. Ben yine sana yazdım. Seni neden sevdiğimi ben bile anlamazdım. Bilebilsem her gece gizlice ağlamazdım. Var gitme sevdiğim.
0: Aşk-ı Meçhul.
1: Canın sağ olsun.
0: Aşk-ı Meçhul.
2: Gönülden gönüle
0: damar şarkılarla
2: Melih ile
0: Aşk-ı Meçhul devam ediyor. Aşk-ı Meçhul.
1: Damar, damar üstüne. Aşk-ı Meçhul.
0: Devam ediyor.

Adnan Şenses bizlerle birlikteydi. Umarım sizler de keyifle dinlediniz bu güzel eserle birlikte. İkinci ve son saatimizin startını vermiş bulunmaktayız. Artı 43 660 130 19 79. Bize ulaşabileceğiniz WhatsApp hattımız. İster yazılı ister sesli bir şekilde mesajlarınızı gönderin gelsin. Bizler de elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce duygularınıza tercüman olmaya çalışalım. Efendim sevgili Vahidin Bey bizlere kulak veriyor. Sıradaki çalışma canım eşim ve canım oğluma gelsin. Onları çok sevdiğimi söylemek isterim demiş. Eyvallah, teşekkür ederim. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hacer Hanım selamlar diyor. Eyvallah, teşekkürler. Saygı, sevgi, selam bizlerden olsun. Sevgili Emel, Zinat ve Yusuf şu anda bizlere kulak veriyor.

Evet, güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. İkinci saatimizde biliyorsunuz daha çok şarkılar konuşuyor, onlar konuşuluyor. Bizler konuşmayı minimize ediyoruz, sözü şarkılara bırakıyoruz. Efendim sevgili Batu demiş ki, abimin yayınlar, tüm çalışmalar sevdiceğime armağanımdır. Mağdur olmak insanın kararlarını tabii ki de etkiler. Bazen kendinin farkında olmadığın için, bazen de her şeyin farkında olduğun için bir şeylere sessiz kalırsın. Değil mi? Bunu da yaşıyoruz ya. Hani biz bir şeyleri işte birileri üzülmesin diye mutlaka alttan almaya çalışıyoruz. Bunu yaşıyoruz yani. Dolayısıyla bir şeylerden mağdur olmuş oluyoruz. Abi en kötüsü de ne biliyor musunuz? Yani her yaşın belli bir güzelliği var deniyor ya. Çocukluğundan mağdur edilmek, mağdur olmak durumunda kalmak kötü abi. Onun travması geçmiyor.

ve hani belki diğer olaylarda bir şekilde bir yerden sonra olaya farklı bir bakış açısı ile bakmaya çalışıyorsun ama çocukluğundan kalma bir şey varsa oradan ömrün boyunca çıkamayabiliyorsun. Dolayısıyla çocuklar, bireylere çocukken olumsuz şeyler yaşatılması ihtimali bile beni tedirgin eder. Ama tabii birilerinin bir şeylerden tedirgin olması her şeyin önüne geçmesini sağlamaz. Bizler anca temenni edebiliriz ki bunlar tedirgin olduğumuz son anlar, son konular olsun. Bir daha kimse hiçbir konuda hiçbir şeyden mağdur edilmesin. Aşk da buna dahil. Mona gelsin. Aşk diliyorum diyelim. Ardından Yasemin bizlerle birlikte olacak. Atamadım seni içimden diyelim. Ardından buralardayız. Haydi bakalım.

Evet, güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Saatlerimizi 22.47 yaptık. 23'e kadar sizlerle birlikteyiz. Yavaş yavaş gecenin sonuna doğru geliyoruz. Sırada güzel bir Orhan Baba eseri var. Sevgili Gürcan abimiz için gelecek. Ardından günün gecenin son şiiriyle buralardayız. Haydi bakalım.

Evet, güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Artı 43 660 130 19 79, bize ulaşabileceğiniz WhatsApp hattımız. Şimdi sırada güzel bir şiir var. Bu güzel şiire sevgili gönüldaşım, yol arkadaşım Ela talip olduğunu söylemişti. Ona göndermiş olalım. Ardından bir Ferdi Baba çalışması var. Bu güzel çalışmayı da yine kendisine armağan etmiş olalım. Yavaş yavaş gecenin sonuna doğru giderken. Haydi bakalım.

Sensin bu gönlüme Sultan Hürrem. Yeminle, senden başkası haram. Sensin bu gönlüme Sultan-ı Hürrem. Olsan da, olsan da ebedi gönül yaram. Sensin gözlerime Sultan-ı Hürrem. Bu gözlere senden sonrası haram. Sensin bu gönlüme Sultan-ı Hürrem. Kara gözlüm, çatal karam. Gökteki yıldızım, sen benim ay kızım. Sen yoksan yanı başımda, ben ay kadar yalnızım. Sen yoksan, sen yoksan yanı başımda, ben ay kadar yalnızım.

Evet, güzel bir çalışma. Bizlerle birlikteydi. Umarım sizler de keyifle dinlediniz ve sıra geldi vedadan önceki son çalışmamıza. Her zaman olduğu gibi Tekirdağ'a armağan ediyoruz. Cengiz Kurtoğlu bizlerle birlikte olacak. Yıkıp gitmiştin diyelim ardından. Veda için buralardayız. Haydi bakalım.

Evet, güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Bu güzel eserle birlikte bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Pazartesi günü aynı saatte, saatler Avusturya'da 21'i, Türkiye'de 23'ü gösterdiğinde bendeniz, özür dilerim, Avusturya'da 21'i, Türkiye'de 22'yi gösterdiğinde bendeniz Melih ile Aşkı Meçhul programında görüşmek ümidiyle kendinize çok ama çok iyi bakın. Gönlünüzden geçen tüm güzellikler sizleri fazla yormadan bir çırpıda gözünüzün önünde olsun. Sürçülisan ettikse aşk ola. Kocaman alkışlar son kez sizler için geliyor. Ve ben huzurlarınızdan ayrılıyorum. Haydi bakalım.

0: Bir yan efendim.
1: Bilirsin beni işte. Kendimi. Utanırdım. Köşe bucak kaçardım aşktan değil mi? Kazanan biz miyiz yoksa vuslat aşkı yendi mi? Dert etme sevdiğim. Canın sağ olsun.
2: Aşkı meçhul. Gönülden gönüle damar şarkılarla
3: Melih ile
2: Aşkı meçhul sona erdi.
1: Damar üstüne.

en karanlık yerinde duruyorum. Haydi vur beni. Hiç ümidim kalmadı tutunacak bir dalım. Başımı yere eğme benim, mazlum yerine koyma. Allı pullu düşlerim vardı oysa. Bir hayat böyle tersine dönmez, bir yiğit böyle harcanmaz. Dağlara taşlara bağırasım geliyor, içim yanıyor işim, bildiğin gibi değil. Ben bu hayata asiydim, öyle değildim. Bir yıldız kaydı ömrümden, ben de yenildim. İşte her şeye sırtımı dönüp koşuyorum. Sarı güller kahrolsun, ıslak gözler, beyaz mendil kahrolsun. Kahrolsun bu kaldırım, bu nezaket, mutluluk dilekleri. Canım yanıyor canım, bildiğin gibi değil.